0: Bizge her günü, her kaysi yolladın uçur verip, anlı uçularımızdan seferge kolaylık yaratkan şoför dostlarımızga rahmet.
1: Programmalarımızni yaqtirib anglab, qalbidagi eng güzel his tuyg'ularni biz bilan o'rtaqlashgan har bir anglovchilarimizga rahmat.
0: Jamiyatning har bir ro'jaklarida aktiv kuch tortib, yordamga ehtiyojli kishilarga o'zining illiq qo'lini sunayotgan har bir oq ko'ngil do'stimizga rahmat.
1: Sizlar bo'lgachqila biz hamroh bo'lishning qimmatini his qildik.
0: Radio to'lqinlari orqali har vaqt, har joyda bizga sirdosh bo'lib kelayotganlarga ko'p rahmat.

Dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her güne her kıl tesirlik hikayeler barlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızı ayırma. Kaderleşini ögünü bilin. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

Hürmetlik radio dinleyiciler, MDH Havarayda məlumat anladınız. Urumchida 7-ayning 22-kunchi kuni kunduzdan kechagacha havo bulutli, temperatura 21-dan 32 Selsiy gradusgacha. Urumchida 7-ayning 23-kunchi kuni kunduzdan kechagacha havo bulutli, temperatura 21-dan 32 Selsiy gradusgacha. Urumchida 7-ayning 24-kunchi kuni kunduzdan kechagacha havo bulutli, temperatura 20-dan 30 Selsiy gradusgacha bo'ladi, 3 ball shamol chiqadi. Havo harorati ma'lumotlari to'liq.

Avtomobilda kaşılı körülgende beyperivalık kılma. Toğra bir taraf kılıp. Agahlandırış belge tahtısını muvafık çaygı koyup, avtomobilinin xatardın agahlandırış çırgını yandırın. Yol boyda toxtap avtomobil remont kılganda, kendiki avtomobillarını agahlandırışını unutma. Avtomobildeki yolcularını bir xatar çaygı.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, etli geldi haberle programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışımızlar, etkilik haberler programımızın anlayışlarına karışalımız. Bugün 2026 yıl 7. ayının 22. günü, çarşamba, dehkallar kalendarı boyunca 6. ayının 9. günü.
2: Aval, bu kitimki programımızın asası mezmullarını tanıştırımız.
1: Çin Şaucan, Erkin Tuniyaz, Yeni Terakiyat Bankası'nın başlığı Rusev bilen görüştü.
2: Aldınki 20 yılda Şincan'ın katnaş turaklık mülük selinmesi buldurki şu mezgildikiden 6% köpeydi.
1: Yıl 5'den hazırgıca Şincan'da 2 milyon 100 bin tonlu buğday setvilinip, yazlık açlık setviliş umumi cahitin mukim tertiplik buldu.
2: Abdonom rayon boyunca 105 işlemciler mulazimet punkti noktası kurulup, hizmet izleyicilerine yukarı ünümlük, ala süpetlik işgü uğurlaştırış mulazimet süpsi hazırlandı.
1: Her kaysi caylar, tenterbiye bilen medeniyet sayahatçilikinin yukarı terakkiyatı türtkü buluş için şekli köpkıl ananevi tenterbiye musabıkısı ve halık örüp adeti maharet faaliyetlerini ötküzdü.
2: Yaz günlerindeki salgın sayahat Mori nahiyasının salgındaş iktisadını canlandırdı. Emdi haberler anlala.
1: Stansımız haberi. Abdonom Raylık Partiya Komitetinin şucisi Çin Şaucan, Abdonom Rayonun reisi Erkin Tuniyaz, 7. ayının 20. günü Ürümçi'de Yeni Terakkiyat Bankası'nın başlığı Dilma Rosif bilen görüştü. Çin Şaucan, Jongo Komünistik Partiyası Şincan Uygur Abdonom Raylık Komiteti, Abdonom Raylık Halkı Hükümeti ve Şincan İşlep Çıkırış Kuruluş Bintüveni'ne bakaltan Rusev'nin Şincan'ı ziyaretke tekşürüşke kelgelikini karşı aldı. O mündak dedi. Yolda Xi Jinping yadroluğundaki Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Şincan hizmetine baştan ahırı yüksek ehmiyet verip, yeni devirdeki Jongo Komünistik Partiyası'nın Şincan'ı idare kılış tedbirini bekitip, Şincan'a devlet umumluğunda 5 çok stratejik oran bekitmesi belgilep verip, Şincan'ı iktisadi, ictimai terakkiyatta dünyanın dikkatini tartkudek zor muvabıketlerine kolgu keltürüşki yitekildi. Reis Xi Jinping ve Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin küçlük rehberliki de Şincan'ın cemiyet umumiyeti sicil mukambulu şahaltını sakıldı. Jongo milleti ortak gevdesi eni kalıplarga çoğun sındı. Yukarı süpetlik terakkiyat vaziyeti küçlük boldi. Ul eslehe gün seyri mükemmelleşti. Sırtkı eçitilgen dervasi tekimi çoğun eçildi. Ekologiya muhit qoğdaş ünümi körünerlik boldi. Şincan terakkiyat en yakşı, özgürüş en çoğun bolgan, her millet ammesi en köp ameli nebki erişken tarihi mezgilgi kirdi. Bu, Jongo Komünistik Partiyası idare kılışı, Jongo idare kılışının gevdelik özelliği ve terakkiyat hayati küçünü toluk eksettirdi. Yeni Terakkiyat Bankası'nın dikkatini yeşil, icadi, imkaniyetlik sicil terakkiyatı merkezleştirip, Şincan bilen energiye baylıkı, katnaş eşya obroti, rakamlik iktisat, zamanevi yezigiliki, ekologiya, muhit qoğdaş qatarlıq sahelerdeki hemkarlıqını küçeytip, Köp menbelik meblağı yürüştürüş endisi de yenilik yaratış üstü de ortak izdinip, tür pilallaş, xavp xatarı başkuruş, yeşil pul mamlı qatarlıq bilimlerden hem bahirlinişki türtkü bulup, Şincan'ın yukarı süpetlik terakiyatını kollayışını ümit kılımız. Rusev, Şincan'ın kızgın, etrafı oralaştırgalıqı rahmet etti. Jongo Şincan'da ziyaretli bulup, naiti kuşal bulgalıqını, Bu kıtımlık ziyaretinin Yeni Terakkiyat Bankası'nın hemkarlık, terakkiyatını çoğunkurlaştırışını küçlük ilgiri sürdüğalıkıga işini dağalıkını bildirdi. O mındak dedi. Şincan, Jongo'nun muhim terkibi kısmı. Milletler ihtipak, medeniyet şallık, baylık evzeliki gevdelik, türlük işlerinin terakkiyatı da kişine ayran kaldırdığan muvaffakiyetlerini kolgu keltürüptü. Bu kitim ekskursiye ve ziyaret kılıp, Şincan toğrısı da tekimi çoğunkır tonuşka ve çüençigi igi buldum. Bolup mu Şincan'nın pakiz energiye, energiye cabduk yasımcılıkı sahesindeki terakkiyat muvaffakiyetleri mende çoğunkır tesir kaldırdı. Şinjanның пұрсәт вә йошырын күшкі толған мұнбәт тұпырақ икәлікіні чонқыр ес қылдым. Еңі тәрәқият банкісі кесек алтын дөләтлерінің мәбләк селіші вә тәрәқиятығы мұлазымет қылышқа баштын ақыр әхмиет беріп, юқыр сүпәлік тәрәқиятның ікінші алтын 10 елігі қадам қойды. Әсілі мәқсәтті давамлық чың тұрып, әрқайыс дөләтлер вә оларының ерліклері ара, өз ара мәнпәт еткізіп, әмкарлышшіні сіжіл күшейтіп, Әмкарлышып, ортақ мәнпәтлініш арқылық тәрәқият асаси мәқсітіні әмәлді көрістіміз. Нөвәтті, дүнияның энергия вәзиеті де чоңқыр өзгіріш болуатыды. Еңі тәрәқият банкісі Джонго Шинжан білән энергия сахәсі де өз ара мәнпәт еткізіп, әмкарлышшіні күчейтіп, пакіз энергия тәрәқияты идеясы, техникісі қатарлық жәхәттікі алмаш тұрыш өз ара өрнәк елішіні ілгірі сүріп, кесек алтын дөләтлерінің энергияның типіні өзгәртішігі түрткі болуш, имканиетлік сіжіл тәрәқиятны әмәлгі ашырышыны күшлік қоллашыны. Шуның білән бір вақытта Шинжанның тәрәқият ихтияжыға зич ұдылышып, көп мәнбәлік мәбләғі юріштіріш жолыны кәңайтып, диққатны ұл әсліхә құрылышы, іжтимаи ішлар тәрәқият қатарлық сахәләргі мәркезләштіріп, Шинжан білән паал әмкарлышып, тәрәқият пұрыстыдын әм бәхірлініп, ортақ тәрәқиятны әмәлгі ашырышны қалаймыз. Ван Дженшин, Джан Йинчун, Джули Фен, Малия министрлігідегі мұнасіветлік жолдашлар, Аптаным районның мұнасіветлік орылырдегі мәсул жолдашлар көрішкі қатнашты.
2: Станцымыз хәвірі. Аптаным районлық халық өкіметі партия ғұрыпсы, нәзәрия өгініш мәргізі ғұрыпсы, түні өгін түштін бұрын, тоғыра сияси нәтиже қаршыны тұрғызуш вә әмәлдә көрістіш өгініш тәрбиясы бойынша мәқсус темілік тәкшіріп тәтқиқ қылыш нәтижелеріні алмаштырыш йығыны ечіп, Ши Цзиньпин партия құрылышы идеясы вә баш шуджи Ши Цзиньпиннің тоғыра сияси нәтиже қаршыны тұрғызуш вә әмәлдә көрістіш тоғырсыдегі мұхим баянларыны чоңқыр өгенде ізчиллаштырды. Аптаным районлық партия комитетінің орынлаштырмысыға азазен тәкшіріп тәтқиқ қылыш нәтижелеріні еңі дәвірдігі партияның Шинжаны идар қылыш тәдбиріні толық дәл жайыда ұмым юзлік ізчиллаштырыш, мұқымлықны қоғдаш, тәрәқиятны алға сүріш, аммыға мұлазымет қылышның әмәлі нәтижесіге айландырышқа түрткі болышыны тәкілді. Автоном районлық партия комитетінің муавин шужесі, автоном районлық халық өкіметі партия корпусының шужесі, автоном районның рейсі Әркен Тонияз йығынға риясетчілік қылды, әмді сөз қылды. Йығында автоном районлық халық өкіметі партия корпусының әзалары пікір алмаштырып сөз қылды. Көпчілік өгініш тәрбиясының баш темасыға бірлестіріп, мәвқені қызмет әмәлиетіге қойып, яшанғанда күтініш мұлазымытының сәвиясыны өздіріш, істимал базарының мұқым еші, сүпті вә үнімінің өз ішіне алғы зүріш, Шинжаны саяхетчілік арқылық гүлләндіріш, су байлықыдың юқыр үнімді пайдаланыш қатарлық қызметлеріні чөйредіп, тәкшіріп тәтқиқ қылыш нәтижелеріні чоңқыр алмаштырып, кейінгі басқышлық қызмет пікір жолы вә тәдбірлеріні ұттырға қойды. Әркен Тонияз мұныларыны көрсетті. Партия 18-ші құрылтыйдың бұян баш шуджи Ши Цзиньпин тоғыра сияси нәтиже қаршыны тұрғызуш вә әмәлдә көрістіш, еңі дәвірдігі партияның амыви лушенада яқшы меңіш, тәкшіріп тәтқиқ қылышны кәң әуі жалдырыш қатарлықларыны чөйредіп, бір қатар мұхим баянларыны ұттырға қойды. Ішкіні тіклешінің хәл қылғыч әхметіні чоңқыр өзләштіріп, ішкіні қоғдашыны қәт-і ішқа ашырып, тәкшіріп тәтқиқ қылышының амыви лушияныда маңғалық екәлігі. Тәкшірмегенлерінің сөз қылыш оқуқы йоқ екәлігіні чоңқыр тонып, қаттық өлчем, пұқта стил білән, төтті асаси қатламға түшіні чоңқыр әмәлдә көрістіп, төтіні қылмаслық ішкі бивасты шәкліде тәкшіріп тәтқиқ қылышыны дайымлық қанат яйдырып, әхвалны инықлаш, мәсіліні тепіш асасыда әмәлі тәдбірлеріні ұттырға қойып, тәдбірні ілмей бәлгіліп, қызметлерінің әмәлиетінің, халықның, тарихның сыныққыдың өтәлішіге әқиқи қапалетлік қылыш керек. Әркен Тонияз мұныларыны тәкілді. Нөвәтті, Шинжанның ұслахат, тәрәқият, мұқымлық вәзіпсі ин тайын мүшкіл. Partiya Merkezi Komiteti Şinjanga belgeleb bergen 5 jon strategiyelik orun bekitmesini közlep, Avtonom rayonluk Partiya Komitetinin orunlaştırmasına asasen mesele yönelişide çın turup, tekşürüp tetkik kılışını ken evic aldırıp, terakkiyattaki kıyın meselelerini sicil küçep hel kılıp, kesip terakkiyatını ilgere sürüp, halk üçün siyasi netice yaratış, emeli işlep siyasi netice yaratışını kat'i işe aşırış. Ziddiyet macera köp, amının fikri köp, hizmet ilgiri sürülmegen caylarga teşebbüskarlık bilen berip, meseleni bayqap, meseleni hel kılıp, nek meydanda iş becerip, hizmetini alğı sürüp, iqtisadi, ijtimai terakkiyattaki tosuk nokta, boğuk noktalarını sicil ravallaştırıp, tekşürüp tetkik kılışının süpti ünümünü haqiqi östürüş gerek. Erkin Tuniyaz munularını tekledi. Xalqın meydanda məzmut turub, xalqdan çara tədbir soraş, xalqdan hal əhval soraş, xalqdan əql parasət soraş, xalqdan ünümni soraşda çıng turub, birinci səbdiki kadrlar amının fikir təklifini anlab, asasi qatlamının qiyinçiliqni həl qilishqa yardan beriş. Diqqətni amma könül bölüdğan işqi uğurlişiş, kirimni aşırış, marib, davalanış, ijtimai kapalat, yaşaş muhiti, qatnaş, səpər, besilip qalğan ərziyat delolarını tügütiş qatarlıqlarına mərkəzləşdirib, təkşürüb tətqiq qılıb, amma aldıravatqan, qiynılıvatqan, ğəm qılıvatqan, arzu qılıvatqan işlarğı dair məsələlərini çin qəlib, çin hissiyat, bütün küş bilən yaxşı həl qılıb, təkşürüb tətqiq qılış cəryanını, Jonghua milleti ortaq gəvlisi eğini müstəhkəmləşini ilgiri sürüş cəryanığa aylandırış. Tekşürüp tetkik kılış neticesini aylandırış. Onundan paydalanışını küçeytip, birini köpke tedbiklaşta çıntırıp, el kılış çağrısını tüzüm, mekanizm cahitin tetkik kılıp, tekşürüp tetkik kılış neticesini hizmetinin emeli ünümüge hakiki aylandırış gerek.
1: Stansımız haberi. Abdanım Raylı Kalı Kurultiyi Daimi Komiteti Partiya Grupsi Nazirye Ögneş Merkezi Grupsi Tünögün Toğrı siyasi netice karışını turguzuş ve emelde görüstüş, ögünüş terbiyesi boyunca mahsus temelik tekşürüp tetkikiliş neticelerini almıştırış yığını içip, baş şuji Xi Jinping'nin Jongo Komünistik Partiyası kurulgalıkının 105 yıllıkını tebrikleş yığını dıkılgan muhim sözünün ruhi ve Xi Jinping partiya kuruluşu ideyesini çoğun ögünüp ızcılaştırıp, Baş şuji Xi Jinping'nin doğru siyasi netice karışını turguzuş ve emelde görüstüş doğrusudaki muhim bayanlarını izcillaştırıp, emeliyleştirip, tekşürüp tetkikliş neticelerini merkezi hizmetine çördep, mesuliyetini kanun boyunca ada kılış, halı kurultuyu hizmetinin yukarı sifatlik terakkiyatı küç koşuşunun emeli neticesine aylandırışı türtkü bulup, Jonghua milleti ortak gavdesi eğini müstehkemleş, sosyalistik zamanı ulaşkan Şinjan kuruş üçün halı kurultuyu küçünü koştu. Avtonom raylık halı kurultuyu daimi komiteti partiya grupsının şujesi, Mudir Zumrat Obul yığınğı riyasetçilik kıldı hem de söz kıldı. Yığında Avtonom raylık halı kurultuyu daimi komiteti partiya grupsının azaları mevkani halı kurultuyu hizmetinin ameliyatıga koyup, yukarı süpetlik terakkiyatı türtkü buluş. Xalq turmuşu sahasidiki amma aldıravatqan, qiynlavatqan, g'am qilavatqan, arzu qilavatqan ishlarga doir masalalar, qonunchilik qurilishini olg'i surish qatorliklarini cho'rdab, tekshirib tadqiq qilish natijalarini cho'nqur almashtirdi. Keyingi qadamdagi xizmat fikri yo'lini o'tirg'i qo'ydi. Zumrat Obul munularini ta'kidladi. Tekşürüp tetkik kılışını çoğunkur kanat yedirish, doğru siyasi netice karışını turguzuş ve emelde körüstüştiki açkışlıq yol. Siyasi yükseklikni hakiki östürüp, baş şuji Xi Jinping'nin tekşürüp tetkik kılış doğrusudaki muhim bayanlarını çoğunkur ögünüp, izcillaştırıp, ikkini tiklaşının el kılgış ahmiyetini çoğunkur özleştiriş. İkkini qoğdaşını qat'i işqa aşırış siyasi yükseklikide turup, siyasi neticini kim üçün yaratımız, qandaq siyasi netici yaratımız, siyasi neticini nemegi tayinip yaratımız degen ilmi mazmunqı bolğan çüşünüş, igiləşini yanımı çoğunqırlaştırıp, Avtonom raylıq partiya komitetinin talibiga asasen, diqqatni yangi davrdagi xalq qurultayi xizmatining mas'uliyati burchiga markazlashtirib, tekshirib tadqiq qilish iqtidorini uzluksiz oshirish. Xalq qurultayining tekshirib tadqiq qilish sifati unumini o'stirish kerak. Zumrat Obul munolarini ta'kidladi. To'g'ri siyosiy natija qarashini tekshirib tadqiq qilishning butun jarayoniga singdirib, tekshirib tadqiq qilish natijalarini ishlatish orqali xalq qurultayining mas'uliyatini ado qilish, amaliy unumini namoyon qilish, amaliy ishlash, amaliy natija orqali xalqqa baxt yaratish, nizom chiqarish bo'yicha tekshirib tadqiq qilishda yaxshi qonun orqali obdan idora qilishni egallab, kichik doiralik ixcham jonliq bo'lishda chang turib, xalqning ro'yini keng egallab, xalqning aql parostini mujassamlab, nizomning puttirab turishi, yo'lga qo'yg'ili bo'lishi, haqiqiy qarg'i kelishiga kafolat qilish. Nazorat qilish, tekshirib tadqiq qilishda masala hal qilishga bevosita yuzlanib, haqiqiy qo'l silib, qiyinig'i tegish qilib, nazorat qilish natijasini xizmatga turtki bo'lishning amaliy unumiga aylantirish. Xalq qurultayi vakillarining tekshirib tadqiq qilishi davomida xalqning sadosiga javob berishni gavdalandirib, vakillarni to'g'ri siyosiy natija qarashini turg'izishga yetaklab, vakillarning taklifini bejirish xizmatini yaxshi ishlab, vakillarning mas'uliyatini ado qilishini qimmatga ega qilish, ommaga demokratiyaning illiqligini his qildirish kerak. Zumrat Obul munolarini talab qildi. To'g'ri siyosiy natija qarashi orqali qattiq sinoqlardan o'talaydigan kadrlar qo'shuvini yetishtirib, xalq qurultayining tekshirib tadqiq qilish xizmatini doimlashtirish, uzoq unumliklashtirishga turtki bo'lish, nazariya bilan qurollanishni kuchaytirib, kasbiy sapani o'stirib, o'ziga qattiq talab qo'yib, uzoq unumlik mexanizm o'rnatib va takomillashtirib, xalq qurultay xizmatining yuqori sifatli taraqqiyotiga puxta tekshirib tadqiq qilish unumi orqali mulozamat qilish kerak.
2: Stansımız Xəvri. Abdonom rayonluq siyasi kengash partiya qrupsi, nazariya o'g'inish markazi qrupsi yaqında to'g'ri siyasi natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish o'g'inish tarbiyasi bo'yicha maxsus temalik tekshirib tadqiq qilish natijalarini almashtirish yig'ini ochib, Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini cho'nqur o'rgandi, o'zlashtirdi. Bosh shuji Xi Jinpingning to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish yangi davrdagi partiyaning ommaviy lushanida yaxshi mengish to'g'risidagi muhim bayonlarni o'rgandi, izchillashtirdi. Abdonom rayonlik partiya komitetining o'rinlashtirmasi bo'yicha almashtirilgan tekshirib tadqiq qilish natijalarini aylantirish va undan unumli foydalanishni muhokama qilib, siyosiy kengash xizmatining yuqori sifatli taraqqiyotiga yuqori sifatli tekshirib tadqiq qilish orqali turtki bo'lib, sotsialistik zamonaviylashgan Xinjiang qurishga aql farosat va kuch qo'shdi. Avtonom rayonlik siyosiy kengash partiya guruhining shujesi rais Nurlan Abilmajin yig'inga riyosatchilik qildi hamda so'z qildi. Yig'inda avtonom rayonlik siyosiy kengash partiya guruhining a'zolari fikr almashtirib so'z qildi. Ko'pchilik o'g'inish tarbiyasining bosh temasiga birlashtirib, mavqani xizmat amaliyatiga qo'yib, yezi kentlarni gullandirishga turtki bo'lish, yuqori sifatda to'liq ishqi o'rilishni ilgari surish, taklif xizmatining yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lish qatorli xizmatlarni cho'ridab, tekshirib tadqiq qilish natijalarini cho'nqur almashtirib, keyingi qadamdagi xizmat fikr yo'lini o'tirg'a qo'ydi. Nurlan Abilmajin munolarini ko'rsatdi. Tekshirib tadqiq qilish partiyamizning eng kuchli, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatishdagi ochqushluq yo'l. Ishkini tiklashning hal qilg'uch ahamiyatini cho'nqur o'zlashtirib, ishkini qo'g'dashni qat'iy ishqa oshirib, Xi Jinping yangi davr jo'ngucha sotsializm ideyasini cho'nqur o'rganish, inchika o'zlashtirish, puxta amaliylashtirishni barliq tekshirib tadqiq qilish xizmatining oldingi sharti va asosiy qilib, bosh shuji Xi Jinpingning tekshirib tadqiq qilish to'g'risidagi muhim bayonlarini doim o'rganib, doim o'zlashtirib, doim qo'llanib, uni siyosiy kengashning tema planlash, birinchi safda tekshirib tadqiq qilish, natijalarni ratlash, mas'uliyatni ado qilib, aylantirishning butun jarayoniga singdirib, jo'ngucha zamonaviylashtirishning Xinjiang amaliyatiga texmu yaxshi mulozamat qilish kerak. Nurlan Abilmajin munolarini ta'kidladi. Diqqətni yeni tərəqqiyyat ideyəsi və yeni dəvirdiki partiyanın Şincanı idarə qılış tədbirini toluq, dəlcayıda, umum yüzlük izcillaşdırışqa mülazimət qılışqa mərkəzləşdirib, partiya mərkəzi komiteti Şincanı bəlgələb bərgən 5 cün strategiyəlik uğrun vəkitnisini közləb, 15-ci 5 yıllıq tərəqqiyyat umum etiga mülazimət qılışının kiriş noxtisi, bir kiş noxtisi və küçəş noxtisini toğra debib, Cunxa millətin ortaq gəvdisi eyni müstəhkəmləş. Şincanı mədəniyyət arqılıq uzuqlandırışını çoğunqur qanat yaydırış qatarlıq zor temalarga çın bağlab, yuqru ünümdə təkşürüb tətqiq qılış. Dəl cayda çarə tədbir körüstiş. Partiyanın şərəflik ən-ənizi və izl stilğa sicil varislik qılıb və onu əvic aldırıb, Tötdə asasi qatlamğa düşüşni daim əməldə görüstüb, həqiqi türdə amının əməliyyətinin əqil parasət tepiş, çarı izdəş, qiyin məsəlini həl qiliş. Xəliq siyasi kenşi xəliq üçün digən burışni başdın axır zimmigə elib, Siyasi kengiş əzalarının hər sahədiki amma bilən zic alaqı bağlışı və onlarqa mülazimət qilişidiki axırqı 1 kilometrini ravanlaşdırıb, təkşürüb tətqiq qilişini cəmiyyətki hər sahənin ideyəvi ortaq tonuşini mücəssəmləydiğən mühim kövrük, vasitəyə. Xizmətlərgə türtkü buluş, ammağa mülazimət qilişdiki küşlük tutqağa aylandırış. Təkşürüb tətqiq qiliş xizmət əndizisini Üzliksiz əlalaşdırıb, təkşürüb tətqiq qiliş tərtibini sicil qiliblaşdırıb, təkşürüb tətqiq qiliş süpdini özdürüb, nəticələrdən paydalanışını küçəydib, yeni dəvirdiki Şincan siyasi kengiş işlərinin yuqru süpətlik tərəqqiyyatıqa, yuqru süpətlik təkşürüb tətqiq qiliş arqılıq, davamlıq quvvət qoşuş gərək.
1: Stansımız xəbəri. Bu yılın aldınqı 20-də Şincan qatnaş turaqlıq mülkigə 26 milyard 910 milyon yön məbləq silib, bulturq şu məzgildikidən 6.100-dən 3% köpəyitib, noxtalı qatnaş qurulışı türlərini tez alğı sürdü. Yəqindən bu yan dövlət yolu 581-ci liniyəsi Qaşqar Uluqca taş yolu qurulış meydanda aldıraş mənzirə barlıq gəldi. Qarmay yeyitiş, qatnaş bixətərlik əsləhəsi orıntış. Maşini elektrik üskünlərini səpləb yürüşdürüş qatarlıq köpləgən işlər tiplərdə mas qədəmdə qirələşmə məşğulat qılındı. Qurulışqa qatnaşqan hər qaysı uğurlar vaqt pərqləndirib qurulış qılıb, ısıq ötüşdən saxlınış maddi əşyalarını mas qədəmdə tarqıtıb, qurulışçılarının bixətərlikini qabalətləndiriş aldınq şərtədə qurulış sürətini çın tutdu. Dövlət yolu 581-ci liniyəsi Qaşqar Uluqca taş yolu türü quruluş qılğıcı orundan tür məsuli Lu Jing muxbirğı mındaq dedi. Hər bir qəvət yol yüzünü məxsus adam təkşürdü. Yol asasi gəvdis quruluşunu bu yıl 10-ci ayının 1-ci günədən burun, barlıq qoşumca yürüşlük quruluşlarını 12-ci ayının 31-ci günədən burun tamamlaşını mölçərildik. Bu tür pütüb qatnaş başlangandın kən Qaşqar Uluqçatın Ərkəştan portıqı bardıqan qatnaş şəraiti əlalışıb, Şincanın Otra Asiya, Qərbi Asiyağı yüzləngən sırtqı ecüdeş quruqluq yolu yanımı kəni idi. Növətə Şincandiki hər qayıs çoğun taş yol noxtılıq türləri də ötkəlgi ucum qiliş tezildildi. Dövlət yolu 3033-ci liniyəsi Qüytün, Maytaq, Kuça, yuqarı sürətlik taş yolu umumizlik asasi gəvdə quruluşu basqıçıqı kirdi. Dövlət yolu 217-ci liniyəsi Yəkən taş qurğan taş yolları ən uzun tonel, zontaş toneli oğuşluq qezilu atıdı. Dövlət yolu 219-ci liniyəsi Monqol Kürə 10 su taş yolu quruluşunun 76% tamamlandı. Dövlət yolu 30-ci liniyəsi Lianyungang Qorğas yuqarı sürətlik taş yolunu kengaytış quruluşu axırqı küçəş basqıçığı kirdi. Abdınım raylıq qatnaş transport nazarıti quruluş başquruş başqarımızının muavın başlıqı Li Yafi mındaq dedi. Bu yılın aldınqı 20-də Abdınım rayon boyuca tamamlanğan taş yol turaqlıq mülük selinmesi 1-ci aydın 6-ci ayğıcı pilallanğan 24 milyard 212 milyon yönnin 111.14%-ni igiledi. 6-ci aydıla taş yol turaqlıq mülük selinmesi 11 milyard 710 milyon yönge yetib, bultır kışı məzgildikidin 5.27% köpeyip, muqım açdı.
2: Stansımız xəvri. Şinjanın her qaysı çaylarda yazlıq açlıq setiveliş xizmeti tertiplik alğı sürülmekte. Hazırgaca Şinjanki açlıq karxanaları cəmi 2 milyon 100 min tonna 2026 yıllık yeni buğday setib aldı.
1: Açlıq setivelişinin ilgirləş ahvalının qarğanda bu yıl Aqsu, Qashqar qatarlıq açlıq işləp çıxırdıqan yadroluq rayonlar açlıq setivelişini aval başlıqan. Növətdə bu caylarda yazlıq açlıq setiviliş otdura axırqı məzgilgə. İli sancı qatarlıq caylar besiq məzgilgə kirgən. Tarbağatay qatarlıq açlıq işləp çıxırıştiki havası nisbətən soğuq rayonlarda açlıq setiviliş xizmeti umumizlik başlanğan. Açlıq işləp çıxırıştiki havası nisbətən soğuq rayonga caylaşqan Dörbülcü nahiyəsiriki açlıq setivilişini tızımğa aldırğan 28 karxana, 11 setiveliş noktası yazlıq açlıq setivilişini mas qadamda başlap, hazırgıca 27.200 tonlu buğday setiv alğan bolup, her kilogram əla süpətlik buğdayının bahası bulturqıdan 3.1 ösken. Tarbağatay vilayetlik açlıq, yağlıq dan guruhi, çeklik şirkti, kəsbi işlar bölümünün muavin başlıqı, Şinji Kay mındaqdırı. Hazırgıca 4000 tonnadan artıq zapas açlıq setib aldıq. Dövlətnin ölçümünü qatdıq icra qılıb, dərəcəni, bahanı tövəllüt etmədik. Açlıq setib alğan pul 24 saat içində hesabatığı kirdi. Yanji nahiyəsi əla süpətlikini yaxşı bahada setiviliş siyasətini qatdıq əməliyləşdirib, mülazimət vaxtını uzartış, açlıq setiviliş yolunu köpəytiş, açlıq qurutuş orını bilən əxsiz təminləş qatarlıq, xalq qolay tədbirlər arqılıq açlıq setiviliş ünümünü zor dərəcədə aşırdı. Yanji nahiyəsi Yongning baziri Malian Tan kəntinin ahalisi Qopur Məhmud mındaqdırı. Bugün bir avtomobil buğdayını əkiliplı sattım, pul nait tezli qolumğı təkdi. Statistika qılınışca, hazırgıca avtonom rayon boyunca setivilingan açlıq, mölçerdik setiviliş umumi miqdarının 60% ilgiligen bolup, açlıq setiviliş xizmeti muqim tertiplik ilgirligen.
2: Stansımız muhbiri Donji Yong xəbər qıladı. Bu yıl Avtonom rayonunun adam küçü baylıqı və ictimai kapalet tarmaqları işlemçilər bazarını ölçəmləşdiriş, qeylıplaşdiriş, kəsbiləşdiriş kuruluşunu sicil alğı sürdü. Növətdə Avtonom rayon boyunca 105 işlemçilər mülazimət punkti nuqtisi qurub, xizmət izdigücilərə yuqarı ünümlük, əla süpətlik, işqi uğurlaşdiriş mülazimət subsi hazırlab bərdi. Avtonom rayonunun işlemçiler bazarı 2026 yıllık məxsus tür faaliyeti yığında Atış şehri işlemçiler bazarında ötküzildi. Şu cay ve etraftaki caylardaki 228 adam işletkücü karxana toplanıp 3100'ün artıq iş oranı bilen təminləri. Atış şehirdeki xizmet izleyici Barçınay Nəzər mındaqdırı. Faaliyet mahallimizde ötküzildi. Yiraqqa berib xizmet izdimsem mi bolunu? Nəq meydanda fikir almaştırıp, muvaffaq iş orunu talladım. Atış şehri işlemçiler bazarı xizmetçi təklif qilish faaliyetini daimlaştırış, iş orununu udullaştırış mülazimtidin başqa yataq, yemek işmek, texnika maharet boyunca tərbiyeləş qatarlıq, xalqqa qulay mülazimetini yürüşləşdirib yolğa qoyub, şu cay və ətraptiki ammanın işqi uğurlaşışıqa 467 min adam qetim yardan bərdi. Avtonom rayonun her qaysi cayları yana işlemçiler bazarının rəqəmlik, əxli iqtidarlaşqın mülazimət əndizisi üstüdə paal izləndi. Ürümçi şəhri olda ölçümləşkən ülgilik işqi uğurlaşdırış ötünəyə, AI işqi uğurlaşdırış bir gəvdə maşinizi aqıl ekran səplidi. Xizmət izləyicilər savma qılıbla iş oranını təkşürələydi. Ürümçi şəhərdiki xizmət izləyici Ərşidin Ərkin mındaqdırı. Xizmetçi təklif qilish uçuri, xadımlar uçurunun həmmisini bu ötəndə körgül boladikən, həqiqi şənçlikkən. Avtonom rayon bu yıl işlemçilər bazarının yuqarı süpətlik tərəqqiyatını alğı sürüş doğrusudaki yolğu qoyuş fikrini elan qilib, toluq qaplıqan mülazimət sistemisi bərpa qilishini tezitişini aydınlaşdırdı. Növətdə, Avtonom rayon boyunca 58 işlemçilər bazarı tayanç qılınğan, 47 işlemçilər ötününün mülazimeti uzartılğan mülazimet tori şəkilləndi. Bu yıl kirgəndən buyan 402 min iş orni hazırlandı. Avtonom rayonluq ammavi işqi uğurlaşdırış mülazimet mərkəzi işqi uğurlaşdırış mülazimeti bölümünün muavin başlığı Can Çünxua mındaqdırı. Bir qitimla berilidigan tarbiyalanish yordam puli va tijorat yordam pulini belgilimi bo'yicha amaliyalashtirib, turlik asosiy kavdalarning qatnashish aktivligini qo'zg'atib, yil oxirigacha 105 punkt nuqtada qilibliq ishlamchilar bozori va ishlamchilar o'tingidan 67 ni barpo qilamiz.
1: Stansimiz muxbiri Leyming xabar qildi. Avtonom rayonlik xalq hukumatı axborot ishxonasi tunugun 15-5 yılda işini yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı iliş, yürüşlük, başdemilik axbarat elan qiliş yığınının 8-ci məydanını ötküzdi. Həm də Tarbağatay vilayətinin diqqətini ticaret soğudu muhitinin süpitini östürüb, dərəcəsini aşırışqı mərkəzləşdirib, bazar hayati küçünün qozğıtıb, Tarbağatay ixtisadının yuqarı sifətlik tərəqiyyatıqa türtki bolğalıqı cəhətki alaqdar əhvallarını tonuşturdu. 2025 yılı Tarbağatay vilayətinin işləb çıxırış umumi qiyməti 105 milyard 47 milyon yuanga. Sodigar çaqırıb məbləğ cəlb qilishda əməliyləşdirilən məbləği 40 milyard 547 milyon yuanga. Ticaret asasi gəvdəsinin köpəyiş sürəti 41.7% yetdi. Bu, Tarbağatay vilayətinin islahatını sicil çoğunqırlaşdırış, ticaret soğudu muhitini bütün küşbilə əlalaşdırış cəhətdiki izdinişi və tirişçalıqının nəticəsi. Tarbağatay vilayətlik Partiya Komitetinin əzası, Məmuri Məhkiminin daimi muavın valisi Şüe Güy Çang mındaqdırı. Təsdiq tüzümü islahatını sicil çoğunqırlaşdırıb, xizmət mexanizmidi yenilik yaratdıq. Karxana quruş vaxtını 80% qısqartıb, məmuri işlər mülazimitinin torda bir tutaş becirliş nisbitini 87% yetkizdik. Tarbağatayda bir tutaş beciriş supısığı tayınıb, karxana bütün hayatlıq dəvrilikini qaplıqan rəqəmlik mülazimət vasitisi bərpa qılıb, mülazimət əndiyisi cəhətdə karxanadikilər kilib siyasətdən məsləhət soğraşdın, siyasətini işik aldıqıca dəl caydi yetküzüşkicə buruluş hasıl qılışqı türtkib olduq. Tarbağatay vilayəti məvqəni şamal elektr, yoruqluq volt, qeyzilma baylıq, Otlaq ekologiya baylıqı əvzəlikigi qoyub, 10 milyard yuan dərəcəlik yəttə kəsb topu caylaşdırıb, zamani vilaşqan kəsb sistemisi bərpa qilishini tezildib, rayon mohim energiya baylıqı strategiyalik kapalət bahasını bütün küş bilən bərpa qildi. Jonqua milleti ortaq gəvdəs eğini müstəhkəmləşni asasi liniya qilib, millətlər itbaqqı tərəqiyyatı boyca bərpa qilishini sıcıl çonqırlaşdırdı. 2027 yılı dövlət dərəcəlik millətlər ittifaqlığı tərəqiyyatıdaki ölgülük nahiyə şəhər bilən toluq qaplaşını əməlgə aşırıb, yuqarı sifətlik tərəqiyyatını ittifaq, inaq, xatırcəm, tərtiblik cəmiyyət muhiti arqılıq dərişib küşlük qabalətki iqi qılıdı. Tarbağatay vilayətlik Partiya Komitetinin muavin şücisi, Məmuri Məhkiminin valisi Aydın Tölevqan mındaqdini. 15-5 yıl məzgilidə Millətlər İttifaqlıqıdan ibarət altın xətlik markını davamlıq cüllalandırıb, muqim, inaq, ticaret, soğudu muhiti arqlıq, amil toplab, məbləq cəlib qılıb, hər millət ammısını ittifaqlaşdırıb, güzəl Tarbağatayını ortaq bərpa qılımız.
2: Əmdi, mehir muhabbətki tolğan Tiyanşan, Şincanğa nişanlıq yardan beriş iznaları səhibimiz boyca anlatış berimiz. Stansımız muhbiri Leymin xəbər qıldı. Jiangsu ölkəsinin Nantong şəhri Şincanğa nişanlıq yardan beriş xizmətində məvqəni yardımğa erişiyotqan jayının əməliyyətigə qoyub, özgəçə pil qurti baxımçılığını bərpa qılıb, Şincanğa yardan beriş nəticəsi arqılıq hər millət ammısına nəf yetkizdi. Yaqında Qulji nahiyəsi Onyar bazarının Bulukay kəndirigi Şincan Tianshan Bao Bao Bio Pantexnik çəklik şirkətinin üjmə pilisi Beqis Seyxada Nurğun pil qurti yipək çıxırıb pil qozikini asta-asta tolduruşqa başladı. Ən-ənvi pil qurti baxımçılıqıqa oxşumaydıqan yeri şu ki, bu yerdə karxana, dehqan birlikdə Beqis əndizisi qollanıldı. Karxana pil qurti beqişqa məsul boladı. Pil qurti yetilib məlum basqışqa kəlgəndən keyin dehqanlarının beqişiqa tarqıtıb yeridi. Karxana bütün cəryanda texnika yetəkçiliki bilən təminləydi. Kənd ahalısı Məvlüdəm Abdulcan bir iğiz bikar öyini pil qurti beqiş öyəyə özgərtdi. Karxana temperatura nəmlikni aqıl tizgiləş üskünüsünü əqsız ornatıb bərdi. O mıdaqdırı. Mən ilgiri pil qurtı beyi qıpaqmağan. Nən tondan təklif qılınğan mütəxəssis məxsus bizgə yetəkçilik qıldı. Hazır pil qurtı beyi qış texnikisini ögünü aldım.

0: yenge, tez yetküzüş kesip mıqtari 307 milyonu yetip, ayrım halda buldırqi oğuşaş mezgildikidin 11,3%, 21,6% aşkan.
1: Yakında Tamojna Baş Mahkemesi'nin tasdiqi cevabı bilen Ürümçi aviyasiya portının çegiradın kirgen istemal kılınıdgan su ayvallarının bekitilgen nazaret kiliş başkuruş meydani resmi tasdiqilinip türkilip turguzuldi.
0: Tarım deryasına 27-ci qitimlik ekologiyalik su yetküzüşünün 2-ci baskuşluk yaz besillik su yetküzüş hizmeti 7-ci ayının 21-ci günü başlandı. Tövenge 329 milyon kubmetr su koyup beriş planlanğan bolup su yetküzüş hizmeti 3 ay davamlaşıdı.
2: Hürmetik radyo anlıkçıla, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın etigelli haberler programısı bu içi anlaşıp
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.

0: Hocam çıraylık yine yaylakları Mırkılı Bir şey edin
1: Çıraylık emez deseniz Tokur'un attı mı ne? Siz
0: O
1: hece
0: çıraylık
1: çıraylıkla
0: ya taş
1: kaldınız mı?
0: kurganlık Bu da kuruk tağında görünetti mağaz Mağaz şunda çıraylık gel Taş kurganlık ki Bizdeki mağaz
1: Hı.
0: Şincanlık en iyisi temizde şürüş faaliyetimiz katlaşkını Sertem kuru oran kalı gücü görülürcü mü? Sertem kuru oran
1: Doğru,
0: kalı gücü
1: doğru.
0: görse
1: Hı.
0: Andı mağaz Avtomobil kulübü katlaşkını olsa Namı kulaktan kulakı yetken pulunuzda tecaydı gam mulli girin aptalları.
1: Doğru.
0: Sertem kuralarını gibi verip ne yürüme işimi gibi uzun bu kütüp tam mı? Bugün erte iş gün açıldı barayı
1: Gelip
0: Yürüme.
1: gelin
0: Erken de nimmen diken tanıdın bir men dediniz o.
1: ha. Ne mi? Cavmacı miyen.
0: Ya cavma
1: Cavmacı
0: cimiyen.
1: miyen.
0: Heee
1: Şuna
0: şu.
1: güle cavmacı miyen yiyseniz bak nimi hiç koşak mı? Ha güle değilseniz iştahınız içilip ondan yiyiz. Ya gelin verip. Taşkorgan'da hava bulutluk soğuk. Cuma o Taşkorgan soğukken de ama ya geldik şimdi fuşuna deydu.
0: Ya o taş korkan soğuk oldu ha.
1: Ürümçün et degen de topçıra şamal çıkmadı o. Süp süzük şamal çıksa mı mı dep turuncan.
0: Muş
1: Şamal.
0: topu mamış ya. Tuzluk mu? Güzellik top kırk etti mi olmuş? Ürümçüdeki muş topu mamış ya.
1: Ay şamal
0: Hem
1: süzük
0: misal topu
1: çıksa
0: dedi
1: mı
0: o.
1: dep.
2: Ya ben ha oğlumun hatalısını atik etti. Ondan dedim Naret'ten ucuk aynı çürüşüşü.
1: Hı.
2: Aç babayım dikende kike zılka. Dokuzlara elini kes buludu. Ben nasıl o
1: Hmm.
2: cüzün değil, etiket cüzün maratım. O cüzün dedim, o hatalıkla yaptım.
0: Ya hata değil miydim ben?
1: Ya hatalık ben
0: Yenildim.
1: dün dün ötüp
0: He dokuz tara kıvası olduk ya dokuz tara. Dokuz tara hatalarıyla çıkıyor mu da kıyası olduk ya doğru he.
1: Ama lautam deydi, Narat'ın olacağı 218 bilen mangandın 578 bilen mansa Sayyat rayonlarının hemmi saç tarafta deydi
0: He
1: 508
0: siz de
1: 78. yılın niye bilen mansa deydi.
0: Beş Vuci Bavlen Mansun dedi mi? 578 ilen. Muş lauta
2: Yaşım
0: buldu.
2: o brije tuttu, duşu geldi, sen geldin, bana akşamdan yakın kocadı, ağrıt, yavattı, yamuğu. Adı hem yığılatı da, kocadı kalkın tatlı kaldı ya. Yani sıkıttı, sıkıttı, bir sıkıttı. Kocadı gidip sayarız, gitanı
0: Şu yağmur hel besikti, sayar gitan hava hel salkılap kaldı ya dedi. He? Mini dong dong, değil mi? Mey,
1: Doğar
0: meydung, dongar, donghua, şimal, dedi ha.
1: Metvaki, Mao Meydong, Donghua, Şimali, Yoli, Mingruitong, Toyongbu'nun kendi taraftaki gaz kaçış punkti gaz kaçışını toktuptu. Dün gün geçtim başlap, muş etraf kildiğen dostlar vaktince kemeye tursan la oladı kendi yani uçurken de.
0: Vay okuyamadım ben onu.
1: Muzaffercan'la uçurada taş kaylamak çıkıp, bunda o oyunu baksanız Ürümçe'den hem bir yeri topa acımı uçuracağınız, siz uçmamışsınız deydi. Muzaffercan'ı topu da atıdığıma, Turguncan'ı siz işkanda oturup bilmepsiz. Şamal çıkıp bir nesle uçup yürüydü, mişnak. Pakis Şamal emes bu, sel varançurun Şamal çıkıp atıdı de.
0: Biz bizden
1: Şimdi
0: korona aldı. Ütke akşam hapse yaz abi. Kola atı korona ya. Şu yedin. Açan ütke
1: kupça var
0: sonuz ya.
1: ha
0: Poşadın
1: aşkım
0: ço.
2: Brezilya'da doğumlu kılı süre uçuracağım. Çanlı ayağımı alır yıllan koşunu sıravan geldiğinde.
1: Makul buldu rahmet. Bunu oldu mu çıraylık yala bakken lakin sürede ki tatamay kaldım de. Ya geldik şimfu taş korgandı. Tatalıgan yerleriniz ne evet ha bu da.
0: Öpreme şimdi yaş uçuruyor yap da mı? Tamam yakışı uçurlarım ben anlaşılabilen hem behrilensek yakışıcı.
1: Hande
0: Nimdep
1: nimdep
0: dostunuz
1: dur.
0: uçuracağın dedi. He
1: Ha.
0: desem yakışım siz depti. Yakışım siz desem siz kallığınızın zavut esneği kaydırı yitip künde 3 tal yanak yap. 3 çay yap verseniz ondan iki 10 şılsız dedi.
1: Vay bu bir ay yemez. 3 ay yiğinde kargan çalık yıl yığırmını mı he?
0: Kim o?
1: Ali.
0: Kim ki bana yavatkan?
1: Mao Ali kız dostum ne bağan diye bağan idim sertemge. Bek okşap gitti de evet bu kız dostum resim tatlı evet bu. Kız dostum için çıraylık yeriz.
0: Yakelik şimdi film deydi, bunun da mı çıraylık ya lava ki taş kurgan, beş çıraylık ki tatanmaya kaldım dikin yolda deydi. Çıraylık ki.
1: Bana nurum ya yaptı maaşı.
0: He, cam acıyım yendin ne?
1: Cam
0: Sertem kırar annen ki.
1: acıyım
0: Yürüm yendin birini çıktı.
1: Siz içtim yemeği harap oltağın da kılsızlı kız dostunuzun yine harap mesleğiniz kepla. Şimdi avaylap yaptı ki na nurum ya ne kız dostunuz.
0: Yok, yaş tersir vermeye kalmayı depçi o el yığa. Boptu.
1: Koğum bile mihman kılı mı da
0: Boptu toy
1: kurbancan
0: kılanla
1: mı?
0: aşkılıp.
1: Ha?
0: Toy kılanla yeme.
1: Toy kılı da kılı. Kurbancan.
0: He.
1: Kesinlikle koğun bile mihman kılı mı dep.
0: Bu.
1: Hem koğun ne işki başka yitipsiz o?
0: Kızlık adam kesin size. Birini işki koymuş bu. 20'de koğun oturdu işki kıklı kata ol. Koğunun tepsi tızı koymuşuz o. Ey.
1: Ya 20'den 20'den alam diye aşındak.
0: Yerimde aldık Allah'ım o. Bağım da
1: Ha
0: puan
1: 20'den aldık
0: diyelim.
1: Allah'ım o bağım diye koğun ne. Dikin yamanlı başka yitipsiz o bir kıl.
0: Şu.
1: İşçiniz puşkan değil bir işlerini kıp koygan değil kıp koymuşsun. Hemen
0: Şu.
1: aşırı.

0: Hazır ben değeri nanımlarıyla ki ugunuş değişen kullanıyorlar verip ugunup okunanla vaktim yok. Aşkına da soruda
1: Vallahi.
0: ugunluğun
1: Ba.
0: da bir APP ile app ile bağımlı da ama
1: Doğru diyor gidip. İmtihan sıkıl bir imtihan sıkıl versen buldu.
2: Taksiyede hiç icaz etmemişsin, hiç doğru düğün sanırsın buldu. Onu otağı azırak
1: Pul
2: bırak. Her zaman
1: ketmeydik
2: böyle tecep
1: he.
2: kalsın. Pulumu
1: Pulun
2: tecep
1: tölep
2: kalsın.
1: oldunuz değil mi? Haydi okuydun ama.
2: Aşağıya verip den aşağı kayısı yaptığını okuyman, kayısı vandan
1: Ya.
2: okuyman deseniz de verirdik o
1: Bu
2: değil
1: alınçlar bildi onu ya. Hazır depirden biz evet versek olmadı mı?
2: aşağıya verip eklemdi ki onu.
1: Mekanik. He?
2: Aşağıya verip.
1: Hem böyle yakını. Taksi işi burada
3: Ay,
1: sadece
3: Uğur
1: kesler.
3: Türkan, Roşengül, kanday
1: He.
3: valla yaşın sizden, bak
1: Yaşım ses.
3: param sizden.
1: Biz yakışa.
3: Ay, ne tutun bu kadar sizden bir köremi
1: He.
3: kılı. Bugün de Adılcan böyle, Zühre Gül, bu cibon işletmek güzel bugün he. işlet getti kazansın akılır. Hem Adılcan bulan, Zühre Gül Hanım kese, ula işlet sizler, damağı sizler de hem de. Kırpan gününüz acı mı sizler, damağın başınız adı makuma?
1: Makul. Makul.
2: Ne oldu?
1: He, kilo attım he.
2: Aşağıda külgüde kep buldum ha?
1: He, buldu. Şemsiz mi ağırlıktı ki bu? Ekrem Can'ın ki külgünün alın he.
3: Uğuşurcan, Roşengül.
1: He.
3: Kanda ahval oğla, yapsın sizler. Bak,
1: Yaşı.
3: param sizler. Hey, ne tutun bu kadar sizler mi köremi kılı? Bugün de Adılcan böyle. Zühre Gül. Bu cibon işletmek güzel bugün he.
1: Ne? Kaçı kilo
2: Ay
1: ettin?
2: hiç gün
1: Bir
2: bol
1: telefon işletmepti gene diye
2: sizlerin
1: geldi.
2: köyümü gelen hiç gün bol dedi ki nasıl hata cuma biz kündü bağ mesela çüştü katnaş vakti de hem de Adılcan bilen Zühre adam aşı bir yas görürüz çıkıvatıda şu an çüştü katnaş ne göremezsiniz peki anlıklı buludu normal biz normal o ettiğin kaşına normal meyve attığımız o
1: Ne şu?
2: dönüyor gün başı kaşı katnaş ahırlaşkan deyken anda mihmalları maşkansı verip aşı yönek meydan bir yas görürüz çıkıvatıda ne ola işte aldı
1: Lauta. Lauta ama inkasını tapşuraldık şuma. Biz ne bakıyoruz yani?
2: Hı.
1: Ha.
2: Hotelin yolu çöre şerq açalı yolu, şerq açalı yolu. Ağam doktorxanasın aldı ki onlarda maşallah acık dostluş padaydı. Necat taksiyle uçuyor bu, ha rahmet sizge. Anne aslime bir avazlık yakıp da onu dedi.
4: Böyle bir yolu çöre, ikinci adam yolları var mı? Kandakini sessiz doğruyamızın ben.
5: Vay onda o insanın birbirine et verme dedi ben şu Alıdığın kimisi altının rayılık, bütün var memleketlikte meşgul çıkıdı. Bunda insanlar gen bütün hem tonyi buldu. Tam insan elip verildi. Mesela ben vurunca yürümetime. Bir pendin ötemden kaçak 14 gün dinkin en önlükün verilemez. Şükürdükün insan dinin adamları bir gün vakit çıkarıp ürün çekilir. Bütün memleketi fakat 3000 adam bir gün dinlen, 3000 adam insan verilemez. İtem yakasımız 14 günden ki en önde ki onda vermez ol. Aslan verdiğin, övünü verdiğin, kaçtan vermez verdiğin şu aslında.
2: Hı hı.
1: Ben de müştah demem siz demek istedim
2: sizinle. Sohi, müşünde aşı şu.
1: He.
2: Şu kim o resimlerin evet gitken?
1: Ma o tez bel dediğin bir sestim bak ya. Aşan dögensin derdi mi biz evet koyduk ya sizge işinde. Nurali.
6: Salam, 1077 kaç kadim yoluk göre. Ben daha gonsan aldık ki Allah'a hoş gelmiş kravan.
2: Sen kuyunun yolları koşuyor işte ravan hazırça degen uçuruna nur ustam evetip durma. Yekeldik şimfu yaman evetem de. Taşkorgan bir kıtım sayat kes boğdak. Hakikaten peyzge hazırma kar yağdığan da kıp durup da. Taşkorgan da hava tutulup gitti elikken bir sayat kilanla. Raz çıraylık pek peyzge yeken bu. Dep,
1: şöyle dep, boldu hem de yol uçuruları olsun verip bana siz hem boldu.
2: Hı?
1: Bildi o hem de bekçi hem de evetman demekçi.
2: Hem meyli mi?
7: Siz de beni alıgan art erimleşmezi siz bildiği tanı çürük. Müslümanlık tezbildi.
1: Ha tez bil deydi onlar. Aptital bak ya. Şunu da ögünüp lan onun da imtihan sıkı bas buldu deydi mi?
2: Onu buldu dike ama. Nurgun dostlarımız aşığın evet de.
1: Hı.
2: Makul buldu. Rahmet.
1: Ürümçü Şamili.
8: Hoşuza yakın sizin nama ayak.
1: Evet bedim ona.
2: Hı hı.
1: Evet koydum. Andın mavo. Turgun canın ki. Tursun canın ki.
9: Yaşı var ya sesle çabuk. Allah'ım şoklama terlik olsun. Kaçak şerifi de. Seyyar Fesiyer Beylik Yaşın o Kor Fesiyer Beylik Yaşın o Mesut Bey Sanlar Oltuken
2: Taksi Aydıs Yakşım o Tor Taksi Aydıs Yakşım o Bir Mesut Bey Sanlar Oltuken deydi
1: Ola şu anlaştığa da baksın mı?
10: Hey Uşurcan, Röşen Gül, ev o digen Nimi Tursa deyme bir püysün övünüş Deriz Tursa onu Kayın okudu, mektep oku altımızın
11: Bak, kilenme diyen bak. Okuyor artık o etsen kendinden de demek o. Oksuz şu o. İntihar mı mesela o takım.
1: Bunda.
9: O adaşımın ne kadar yürüydü adamın keyfiyatını sürüp duyurduk ertegen de.
2: Siz şu mektep okuyatkan vakitte toluk kep kemey okup koyganın işiymiş hazır.
1: Oy ma malum nim de akıldı ıı dedi degende. Oy da olge kotsuzcum hazır siz. İş kılıp şavukay kızık kesiz siz. Şu Roşen Gül birden tılam gündüsem siz ne tılı mıydı?
2: Tılığınızı özünüz tılımam siz yaman yürü kez men çıkırıp koyduk ne aldın sen tılığan yage?
1: Şıkılıp.
2: Siz tılan, tılan ha, şavukayın. Tılığınız yaman kek etken bulsa.
1: Oy, bu tabaldıla. Rozcan.
12: Alan benim adım. Mesajı yaşma kanda alırı.
2: Yaşma.
12: Geçenler de yaşma.
2: Yaşma, yaşma.
12: Teşkari yolculuğundan teşka. Etrafının bunları söyledim. Koşun işlerine rağmen teşkari yolculuğundan yok mu? Allah bizi tutti. Halkı sanır.
1: Makul buldu. Sucu şarkı yolları ösmü güzellikle Doktor Hansı Karapman'a yolun işte bek tosulup gitti dedi gavçurun. Tor taksi 50 ve 50 bir şey verip dur. Kaçkat yolu çöreyim ama Arkanlı yollar avandı gavçurun. Nur Mehmet Çağ verip dur. Rahmet Nur Mehmet Can.
2: İlgar Muallim oldu zamanda yoğun işler bu atıdı da bir video atıp evet.
1: Yağmur yığı atıdı.
2: Yağmur yığı atıdı. Bu videoluğu fakatle bilinmepti. Ebu da yağmur yığı atıdı. Amdan salkında kapsıla hala.
1: Kaçkat işi taksi ayıdısı yakşarak mı ki? De başta da ecu. Seyfa.
13: Kanıma etkiyemi sormanın otuz yerine Kuyucu'da beni katılıp koyduk ha. Arsan yol götürmüş erkeden Karma yol götürmüş erkek karak manganına çiftir gaya Nansı yol ev uzağı çakıp kopa çıktı ha.
1: Makul oldu. Otuz
13: sadık değil ha, sadık.
2: Kuyucu'yu çakırtıp koydum dem de?
1: Bokanmayla kaldım.
2: Oy vuy, maşinamla çakı itilip gitti mi nadaydı noçi? Kayada hazır, kayada itilip gitti. Özünüz bir taraf kılış imkanı ettiniz. Bağ mı ya ki yardım gerek mi?
1: Zapas çak bağ mı almıştırdı dek?
2: Yardım gerek olsa hıcıl olmayı devirin. Cuma bana yardım gerek diye desiniz. Yardım da bulunuz ha.
1: Yüz almıştırala oy.
2: He?
1: Almıştırala yüzü.
2: Tamam da okumayım ben. O için kılalım da kılanmam da o işlerini.
1: Şu. Ögün işte iti aldım ama evet bir anda. Olaq tez bil dep lan maşdal bas çıxdı.
2: İnc yasalal bulduk ani.
1: Evet qoyduq evet bir onlar deganlar gəcəm amma ona evet qoyduq. Davan Xınçanınki aldıdiki köçədən maşın toxtub qoyğan dostlar dərhal əkdinlar. Qatna saxçılarımız vəzib icra qoydu iş qılıb mən sizə dep qoydum dep. Oybikə. Küçür yollabdı o. Qaşqa Əkbər taksi.
13: Bariz yaptıdı top kaskadın yolu süre kaynak yolları koş yönlük matilla sen köpürek yetin tokalak kuluş yok rahmet.
2: Ben Kulcu'dan Ürümçe Karapman'dan hazır Cığna Hayset'e evvelikide gitip var. Ben radyonu tanışayım mı dedim. Çastı otanı kançık tanışayım ben de sorup duvarım.
1: Tor radyosundan mısınız?
2: Tor radyosundan. Duyundun kürün de hiç
1: mi? Duyundun de. Duyundun sertip tutak kadın mesela. Tor radyosundan lan. Kesin çoğu.
9: Sıra benim sorup de şu
1: an. Doktan doktan.
9: Yalan şu oturuştanla Kaşkar Kerkesi'nin sesi bakan Perçin şirketini alıp tutacaksın mı? Yüzden alıp tutacaksın
1: mı? Aa şu. Hem de kopup hem taksi aydansak hem de taksi yüzünün namı da kılıp olmaz mı ne taksi ne? Şu şirketin namı da
2: bula. Yüzünün sitvasınız mı o işte şirketin namı korunduğu aşken o
1: ne? He o şirketin namı da bula hazır hem de taksi ne? Hem şahsi taksiyle bağlı kuşmam şuna kargan çağdayın he?
2: Şahsi ya. Dağlık duyundu maşınlar azdaydı he? Ama o veli kuruluşuna uçuyor. Sizlerinin idare peyiz he? Dağlıq doğunda maşallah az makul buldu.
1: Ma Yusuf ya yine şavukayın tıldı mı ki bir ağla bakıl he?
2: He.
14: Atanla ama balları bir takıp koysanla boğur etsin. O ilişki gün akşam yine kızına düşün bir maşinesini çeşti. Suyuna aldığı topçuk koysa. Neti balları kilo resim çıkıp onda kalsı gibi yoktan uçuyor. İşini tak işe ekilipti. Yani onun için bu balı maşinden sürü çıkıp. Tak 18 yaş koşmadan balları maşini çıkıp yerim satın üstüne değdi. Şehircili 170 deydik, 170. Kendinizin tokunu tüktüğünde bir yeni cahaya ekip tuttu. Hizmet için çıkmada karşı o maşının toku yok. O tok cahalığında kıvantımda Şinçaz Yılı'yı içip karşı çöp balığında maşından su çıkıp oynayıp kışı gidip. Şunu dikkat koysana doğru ekleme ballağa.
1: Kandak İşip git pardon ha.
2: 18 kırgen balla ki ya da.
1: 18 kim kırmigen deydi ha.
2: Kırmigen deydi.
1: Bravosum yok. Ajınak uç kalan maşın ne koradı ki? Karşı içip etken boşuna,
2: 18 gün kırmıyken boz, hişimiz 14, 15, 16'da babalar dağın o. Bu neminin tuğra, neminin hatalığını bilediğin yaştaki babalar ki o. O dağınız konuda, mançolamı kapı yürekken de babalar. Başkalarının maşınsın, ayda yap, aşağıda bire, ilgu tişama eke koyup da bire, iş boz kanda kılı da yedi.
1: Şu.
15: O çocuğun kanda ağlamaz yaptınız mı?
2: Turpan'dan yollattı efren.
1: Rozi cevap çoruğunuz.
12: Salam, Erman Yatıştır. Mesela ki yaşıma kanda ağlamları yoksa, o da ödettiğimizden, bu şeyle de yaşıma oldu.
2: Yaxşı, yaxşı.
12: Kıpkari yol karalasan, Peska, Eytiyağının yolları kışıldım, Peşim istiyorlar, Hemiken, Peska, Yemeği bağını yok mu, Allah bulduk, gitti. Halkı şanır.
2: Kaşkada hem de yamgur bağdaptık ya, azırak yamgur bağdaptı o, Kaşkada. Yığıp kala hmm. Eyleğice. Ey Ürümçi, ah Ürümçi, bugün sen canının rahat o, ne mi digen rahat bugün Ürümçi de miyadı bir anlık uçumuz. Bugün hem de ras temperatura 21'den 32 tünü gün digen 40 çıkan.
3: Nişircan, Roşan Göl.
1: He.
3: Bana turpağın yaman kız gette karanızla. Sikettemez mi azı?
2: He.
3: Demiş ısıkıldı da aldıkanlarımız satınız yok da. Isık ihtiyacı var, ihtiyacı bana bağım ısıkka. Satınız ısıkını. Törün kalmak ısıkı buldukça mı lazım? Ne?
1: Siz biraz ısık ütkettim o ya.
2: Burunda mışınlar mı digendek ya?
1: Siz hem de karınızı kırıp birden mi oturup bir iki saat oturup etseniz onuçta kalarsınız mı ya?
2: Söğürüm bana tigilsekim buldu da taş korkan bile deyiş bakalım size ya. Taş korkan karyaga diye tuttu.
1: Konu kömülüp etseniz ola ama.
2: 33'te 47'te turpan. Sıkın ammam dike emmiyede hazır hali yeterlik sıkın içi. Sıkın yeterlik hazırca.
1: Nimi de yötkeşine öyle şuvat sizle. Nimi de yötkeşine öyle şuvat sizle sıkın.
2: Sıkın
1: ya. Ne oldu Allah'ı da kırıp kasa.
2: Kandakara kanda kımmet almıştırıp kılmazsam da onu.
1: Ay ısıkını ısık beti gelişi ki kanda kapatatlı kılalay sizle.
2: Ya omuz ısıkını hep koyup kıştım şu taz par ısımığa vakitlerde sıra çorak sattım sizle ya bağız öğrerek bu kılam ya.
1: Sonra hazır zakat sürsek birinci aylarda 701 ihtimallık bağ mı?
2: He. He. Sıkı işe ya da pul tölümü kendik onun bağısı muhabbık bula.
1: Hmm.
2: Parga pul tölümeyiz mi? Isık pul tölümeyiz emez mi?
1: Aşını bir deyişle.
2: He.
1: Omuzsa lazım bulgan esas.
2: He. Oy lazım bulma yakıştı. Taz lazım bulu dey. Pul tölep müşünçilik ısık erişemeyimiz kışta bazda.
1: Şamas bu. Oğlum Can.
16: Nereye sesle yaptımsa peskarike. Biraz daha çüklü mü peskarike?
1: Ba.
16: Sonra görüşüp duru. Ama kışkamızda bu oğuzi. Ben peskarike etmesin kopsan da.
1: Ya ba.
2: Bugün mü ba? Yani neç gün ba?
1: Neç gün ba? 3-4 gün, 4-5 gün. Ba. Ökken sırıp gitme ha. Nur Aliyev çoruğunuz.
12: Salam, 1074'te çadırlıyım o çöre. Sarı Han Saatlarıyla aldık yıllarımı kaçırın işlere bağın.
2: Fatih Gül Hanım, bugün kişem alma poğuzdan ben ışık təsir görürsem de o menin balların poğuzda hazır korluğu kilovaptıken. Kilovat attı, poğuz geçip gelmese de ben sırıp kaldım.
1: Hazırca təsir gösterdim.
2: Ya bu şamallam da çola təsir gösterdim hazırca. Lekin hem de boğranın ki poğuzdan ben ışığa təsir buludu. Küçük boğran bulsa.
1: Xotan şehrinin ki maliye soğudun Gülbağ gelişte maşallah bir kadar köpte de oblat Xotan taksi.
2: Hava bulutluk boğaj karlıq dağılan tosu yaptı. Kolum titrep müşüncilik tatalıdım. Tazı uçuk çıkmadı de be. Mağdaş korkanmak bütün kar değil mi?
12: Salam, 1074 tasarını mı şöyle İhbarhan Soğut Sarayı'nı aldık yollarımı koşuyorum işte Ravan.
1: İhbarhan Soğut Sarayı'nı aldık yollarımı koşuyorum işte Ravan buldu. Makul.
2: Makul buldu.
1: Ravan taksi yok çoğunuz.
12: 1074 yolu savrenden mekman geçiyor ve her şeyin yeniyen başını çıkar.
1: Oldu. Karlıgaş olur mu koşuyorum işte yollar Ravan geldi yavuz çoğunuz. Nur evet. Buldu rahmet. Nur. Bu onu. Açtık rakat siz maçta oylapsız da esleme he? Doğru he.
12: Bir yerçilte yolu savrenden mekman geçiyor ve her şeyin yeniyen başını çıkar.
1: Buldu rahmet. Bu Şamalı'nın tesiri de... ...tesir kıldığın poizla bakken. Bir dikkat kokaydı çocuk he.

0: Mavo boranla təsir güçlüydüğün poyuzla xeyli bakken yenilmiş 12306 gibi bir telefon kılıp ya komisar şu app'ten bir soruştuksanız bulduk ama korluğa diye anlatımız Örümçü'den korluğa manga mavo si 802. 814. kıtımlık manuvetçi poyuzla vaqtlıq mavo boranla təsirde katlaş toxtaydıgan bir iş bakken vaqtı 7. 22. günü kündüzden 23. günü keçigici boğan aralıqta. Şuna 12306 gibi bir telefon kılıp hazır emliliği ahvalını bir sürüştü kıvarsanız oldu ki. Patigül Hanım sorgan bitti.
1: Ma tuhtuğan poizla akıl bak ya cuma sorgan da Patigül Hanım sorgan di. Şuna bir sürüştü kıvarsanla buldu ki. Turpan'dan aksu, ama Ürümçü'den aksu kumandıgan. Ürümçü'den alar kumandıgan, Ürümçü'den kaşkay kumandıgan, Hoten kumandıgan, kaşkay kumandıgan. Birkaç poizla bak ya. Şuan hem de muşu poiz arkalık seferge çıkıdığan dostlar alıp kalsanla 12306'dan bir sürüştürüye sanlar bulduk en cümle bir kısım poizle ama avarayı təsir edin boğranının təsir edin doktan əhvallığa bakken he?
0: Ürümçü'den Xoten yönlüşki mağın Xoten'de Ürümçü'ki mağın 4 tal poiz doktap da dedi doğru açtıkken he?
1: Çömüşün dakin
0: mağazı geldi.
1: Şimala dostluk yolu işi, bilu kırap mağa yolu işte maşallah acık dostluş bağı diye uçuruna. Söygü eve atıp duyucu mu? Rahmet sizge.
0: Ondan sonra poizdan bir depli verem tıkıya. He? Ruşen Gül.
1: Depli vereyle.
0: Başta kılayla ama Ürümçü'nün aksoğu mağın T 9536, T 9516 katımlık poiz. Onun başka Ürümçü'nün Tomuşkı vardığın K 9776 katımlık. Onun başka ne Ürümçü'den olar vardıgan ki 9782 katımlık. Ürümçü mao Cenubi Vokzal'dan Kaşkaya'ya mağdıgan ki 9520 katımlık 9786 katımlık. Yani Ürümçü'den Xotengi vardıgan ki 9718 7556 5816 katımlık yoluşla poizleri katlaştığın vaqtlıq toxtayırken vaqti. Bayağı mı dedik 7. anan 22. günü kündüzdün 7. anan 23. günü keçi keçi boğan aralıktı ki şu, asas sebebi şu, boranla təsirden şuna oldu iken korluğa mağandıgan beləkini bayağı dəppədik Ürümçü'de Milenge mağandıgan ki 9756 qetimliq Ürümçü'de Qashqayğa vardıgan ki 6726 qetimliq şu poizla vaqtlı qatnaşdan toxtaydı iken sebebi boranla təsirden şuna hem de 12306'a Torbek'te ya komisa 12306 bir vasıta telefon kılıp tepsili uçurularını sürüştürsek buldu.
1: 5. görüktün Xonsangiçe herhalde yolla yakşaydı gen uçuruna nebi teyisle evet hocama. Vallarım Maral 5'den poizgi çıkan hazır kurulu kepti Ürümçü kemekçi diye de Patigül Hanım.
0: Poiz kaçın çıkartımlık poizge belet nevet ha?
1: Şunu bir sürüştürüp 12306 arqalıq sürüştürgül bolduk ke. Şunu lan.
2: Mən xəbərdən birini verəyəm. Vallam ki arxivdan içinin arxada fukan 80 çağında bir qoçumuz var. Aşkısı da köker kişinin Tokyo'da arasına bir bu işte idarının ki onurtan hizmet kılvadı da. Aşırı maşın tuşluğanla maşınların etsin Toktak metulan basa ama bir şükür. Onun suyu katmıştı da arşın ama da mutlaka mutlaka tutu. Şimdi onu anlaşın toksuz olanla sen özüne bile olan basa bana çıkıyor. Demek ki.
0: Kala hem kaptım ama toktak mısa ayada kuruluş kıvatmaz. Hadi gel uçurken he makul.
1: Yani bir uçurgu karsak, 7. ayda 22. günü saat 6.30 minut ötken de G314. Liniyasının ki 1640 kilometre koşulan 200 kilometrelik bölgede mağı kumuş yığıl ikiş sebeplik mağı yol bölgede hem de vaktinci mağıl bulmaydı ki hazır ciddi tazlaş mağı yolları mut işlere boyu tuttu. Belki 7. ayda 22.

0: Мишкинч күнү саат 12:00 нормал эсле килдо дейди жумо ма учурдан ба бир үнүмдүк пайдаланып калган эсле достор а.
1: Мау майкачылаш пункттеги кимдик сүртүдөг аппарат ба го. Ашыны качкарганда машина тегип үйрүп аткан бир иш ба экен. Ашыны оңшуй алайдыганлар ба мыдо? Бир телефон номерин айтпаган болсоңлар. Ашыны оңшуй алайдыганларныки дейди. Кашкар экен э? Кашкарда майкачылаш пункттеги кимдик сүртүдөг аппарат ба го?
0: Аппарат ба, күз алдым келдик э?
1: Şunu şu maşını şu tiketken mi? Yürü etken şu varken. Aşkın on şey alaydı Allah'a var mı?
0: Hani Kaşkar'da ben on şey alayım ben deydim. Ustamla olsa bir telefon numaralı kaldırsan la yaptık ya bu Musa. Kaşkar'da hava şunun da peyze bir kıl sörün. Salkın yolla tekraman keyfiyatımız şunun da yakışı. Acayip peyze bir gün de Kaşkar'da ki Reşide şuna uçurup yerip de. Muhtar efendim uçurunuzu tapşırıp aldık mu? Şununla ma poyzum toktuğamı da 23. sıla mağatte kağılıktın mağatte bu poyz hep 9720 çıkıtımlık poyzken bu biz bir karapakayla
1: ay 12306 telefonu kılın Ahmet Vakı bir dem dilem de bir de mesela ma uçturduğum bazen poyzlarının ki uçturduğu tas doluk bombası mümkün ki Şuna mı?
0: Doğru, doğru.
1: Bir telefonla kısım otaydı, 13.300'a.
0: Şuna kısım ne?
1: Açta kılın ha? Nanhu Guangchang tarafta yolla ravan geldiği uçurunu Mehmet Can Tursun evet tuttu. Mehmet Tursun.
0: Guangchang görgünün o size koşumcu oldu. Maşallah köp diyen uçurunu ekber Guangchang kam evet tuttu. Cuma. Şu sokatkan maşının suğurtısı bulsa suğurtı şirket adam çıkarıp yasap yer alaydı. Aşı nesi neydi o Yusuf Can?
1: Ürümçü diken o kaşka demezken. Ürümçü diken, ürümçü de. Ürümçü diken he? Çanşın yolu kızıl çırak ne hesap kanmıgan çağda hele yakışken dege uçur nebi tesla evet tuttu. İmam Ümer.
2: Selam selam 1744. Üçüncü köyü hotel kutu terepten. Cümdan terep manganı görmüş şu an. Maşını bekliyor. Lak maşını. Üçüncü köyü.
0: Makul buldu. Oldu makul. Rahmet cümü. Daha az ürümçüde bulsak hani. Maşallah ustamla var. Zalan malum kısala. Belakçı Abdurrahimcan mı bir video olan evet siz bunu mu? Nensengi çıkıp aldınız mı? Ettiğin de ya Şirinko taraf mı bu?
1: Şirinko?
0: Şirinko taraf ki?
1: Şirinko okumağına yolu ait taraf mı? Ben bir... Aşak belak apırıp gelgen gepte?
0: Şirinko'a?
1: He ya Şirinko'a belakın nim kılıp ona da süzüp mene Şirinko'nun belakı da başladı.
0: Aşak'ın belak tut gelem de Belakçı Abdurrahimcan?
1: Yok belak apamam da o. Şahedin.
0: Şeyden...
1: O şey katı o kahap kanla adı bağdı.
0: Haa, bunda demeyimsiz.
1: Otta bunda kaklaydı kanında.
0: Şu iki oğu bilik yapmayı yaptı dediniz gözünüz.
1: Bilik yapmadı şu iki oğu şu ha. Oğluma kızık bilingen bilin. Burası şu iki oğu bilik yapmadı.
0: Oğluma kanı aldım dese işte demalıkta şu iki oğu apırıp kuyutulgan bilik lafı şey yaptım ayı.
1: Yok, bilik... Ma kahap kılgan bilik hılını apırıp egen gepti ayıge.
0: Ha, bıptı. Yaşan otur yolları koşuyorsun işte maşallah sel köpleyken tostu yok diye uçurun. Nur Ustam evet tutucum rahmet sizke.
1: Rahmet ya uçurunuz.
3: Ben bir izle sıra sesle sesle kıcımın duran mı?
1: Yok şey.
3: Nasıl eriyenin var dedim. Mıncığında ötken dikinden başı 10 gün kaygan başı 90'ın çıkıran başı bek. Sürüptü. 10 gün kaygan başı bana nurgun başı 90'ın çıkırmı da sürüptü. Şimdi bir kitap kısa sesle bu. Bu maksuna bu. Ötken de o. Hem de kırmızı Açın sana üstü, tukul sana üstü, aşağı lakab koyacak, şu bunu kapıda ağzı başaktı. Doktoran için kırılan başına aşağı tıkırı bile, ben onu koyamayı başaktı, durup tuttu şehir ayda.
1: Aşağı ücret durduğun gepemez mi şu aşağı bir on tarafı da? Doktorhanı kırdan başladı ço, çikin doktorhanı şimdiydi. Ahmer White'ın mukapatını beğendin la, Ahmer White'ın mukapatını. Orunum yekendi idi, hiç kim benimle alaklaşmadı. Zavut kayıp evlen ha?
0: Bomsa. Yakında bolsa.
1: He, zavut yakın bolsa
0: zavut kayıp evlen. Evet etken aşu bir bir yuvasınız kolay bulat tesli.
1: Biz bir evet bir eyle hanım bunu sizlik bir telefon kusun. Ama o asas sen digidek. Köpünce Raylad Ahmer White'ninki mukapatını bersek. Aşu maksetçi uğurluluk bir yuvalı mı yuvalı mesela. Ürümçü de olsun on zavutluk bir yuvalı mı yuvalı. Aşı taktı çoğu şuan aşı keldi kağı okşaydı. Kumayı kağı okşaydı.
4: Mesken mavo çoğmaçlılar bak o öyle kadar yoban çoğla.
1: He.
4: Mavo şoşan tuğlanı sokuyutu büzüyütü kıpkakan da olsa.
1: He.
4: Aşı çoğmaçlının boğuşan gönsüzdükü adamla Şu

0: onca böyle benden yasa destek istiyordu. Zaten şu kanalı aslında onca bir yere gözüme Volkan Gonsu. Şimdi bir Volkan Gonsu sizin sonra baksın.
1: Makul.
2: Örümçe şehri su üstü balçısının yenideki Jeli Lukanda da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metre gıca 5-6 kavetlik liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Situ alısınızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jeli Mablağ Siliş Terakya Çekçirikti'nin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
3: Yettinchining 30-chi kundan 8-chining 3-chi kunigacha 26-chi navbatlik Shenjiang xalqaro avtomobil sanoati ko'rgazmasi Shenjiang xalqaro yig'in ko'rgazma markazida o'tkaziladi. G'arbi shimol rayoni organ tarafining bedarijlik bayroqdor avtomobil ko'rgazmasida 60-dan ortiq donliq marka, 800-dan ortiq avtomobil tipi naq maydonga jam bo'ladi.
4: Avtomobil sotib olganda hukumatning maxsus yordam pulidan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillar qaratilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 107.4 qatnash san'at radiosining programmalari qatnashsangiz, avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'yan bahoda sotib olishni o'ylasangiz, Shenjiang xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.
1: Onlavatkanınla 107.4 katma sanat radyosundan.
5: Ettegelik yollarınızı bir semra programısı.
1: Anlıktan iki uçuruğu bir davam noktur dikkat kılayla. Kaşkadi yolu şuraya medeniyet yolları koşuyorsun işte yollar avan kendiydi. Andın mı şu Mudi bendinki üstüge yazsa nimda salkın. Öy tazlıgaş mu Mudi benni künde sürtügen bulmuşsa. Sınav bakmen bakmadım. Modibenin üstü yazısı oldu ki yani.
5: Şunda bir baykaş yoktu cuma tılsı. Bunun adı kendisi Modibenin üstü pat pat yiyip bir yana. Özünüz tazaydıkan bu kandıkken. Olca da yağmur yığıp hava salkın yolla şunda ravan deyip. Şevmeye şuna uçur bir yerip de. Cuma kaç kadın yolu haberi medeniyet yolları koşulun işte ravan deydi. Andan hazırlık vaktanla acayip güzel bolsun korunun konu oblast doktor hanı aldı ki halık yolları şarkı. Halık yolları şarkı yolları da maşallah sadece kavan hava ısık deydi. Biliyar. Korundum ben yan uçurken.
1: Abdülkerimci.
0: Boşay yolları konsens can atrafları maşallah köp.
1: Boşay yolları konsens can atrafları maşallah köp. Makul.
5: Ali Van Yurt'a ısımız özgertip koyduk cümle özgertip koyduk. Ben hazır Şirinko demez. Ben hazır Vinçuan şehirde başka ülkede uçurcan.
1: O Şirinko tarafı okşaşkına. O ya. Hazır Turatka yeriniz var. Şirinko'nu hak enteret yolu var.
5: Ben nesen de uçurcan Şirinko tarafı deptik. Vinçuan şehirke.
1: Aşağıda
5: git vatkan diyeyim ki. Birlik hep menüp dur şuyu kuğa da. Bunda geplen kıldık he. O şey cana iş kılıp.
1: Kıldık he. Özüm keserlikle doktor hanısının ki aldı dik yolda maşallah sel köp dik avuçur ne. Gülnur eve atıp da.
5: Şimdi doktor hanıma ciddi kuskuluşuna etrafları da maşallah bek köp bek köp miye de deydi cuma bekir efendim. Sayıyorlar ki halık körükten. Halin körükte hiç maşallah köp dik avuçur ne. Ekber kam guan kuyu eve atıp da onu yetküzüp oğan.
1: Oldu diye yağmur yapıp hava salkın diken değil
5: mi? Ne bir şey olmayın iken uçurun yetküzüp oğan değil mi?
1: Onda olsa ama yol basınınkini avazı
0: kusura. Birinci yerde de çöz, ozunun yolu kavri. Bayan dayanan makan dostum yolu ravan, ravan kesip varmaz. Ozuna yaman sürün, şunda hoşal. İki cem ola yığır, senin yer yem ola yığır. Şunda hoşal kesip varmaz bu.
1: Ya sol tutuyorum yerim.
5: Şemal çıkarttı zilken.
1: Oy sancık ki, putikayda kalkışaydı bu yamburma. Ot çıkımını kaptırıyor. Şükür doktor hanının ki aldı mı ciddi kutuluşunun ki aldı mı yerlerdi maşin diken dehşet köpte Bekir uçuruyor yollaptı o.
5: Çamayı bir ağızı uçur bir yerip de o.
1: Allah ile hem de olsa.
0: Kuzun arattın kuzun şehirde yolları nait ravan. Can kolayı da salkı ne?
5: Haa boptu boptu. Şimdi akıllı bir şıkıp yamburundan yakından acayip koşupsuz Çamayı ya. Herkıl ağızlık yazım için yamburu yağdı da programı akırlaşık için deydi kalkışaydı. Kanda akvalınla yakışımızla çentiyen aldığı günümünün tuğulgan günümüydü. Şuna olan taze tindal, bamboli.
1: Taze bamboli tindalla çocuğu varla. Nim bol de tepsili demişsiniz.
5: Ha bu ne kuraştıro bir nimden çengili bomba da bu ne?
1: Aldın kan ha? O aca aka yakşı mı? Aldın güne minat olan günümden işi işi. Şuna olan o radyodan anlap minat olan günümde. Sırt oynakıl çıkıp da diken ne diyen gep
5: o? Ben de üydükleri ya şu tolgan gün iş geldiğinde anlap mı? Çık etken akışaydı. Tuğulgan günü ötküzüp vermez. Sırtı dostları da oynayalı çık etken akışaydı.
1: Düşan. Öyle kırarız.
5: Düşan duydu.
1: Aa neç günü aldı diyemezsin mi radyoda? Tuğulgan günü de kandak kısam bula dep. Degendik ki biz ponyo çeyin çıkırın.
5: Bu kız mı oğul mu?
1: Dep. Dedik ko.
5: Kuşkaş

0: Qızbala ola ən?
1: Quşqaş. Əkə quşqaşdan ba?
0: Ay minə, yoğan bir əkiş quşqaş təpsim qoyulmaz həm də.
1: Quşqaş təpma, oğu şuam də.
0: Ə, quşqaş bulmuşsun, quşqaş bulman cümü? Qazı düşməydi, quşqaş bulmaydı, bulman.
1: Lakin, onda
0: bürküt təpsim. Nə, bürküt, yağmısı, qağa, Səğiz xan, Səğiz xan bulmaydı ki.
1: Bəzi nəslən al deyəmə, ə? Ruşəngül.
0: Dək.
1: Bir xil, ya əkiki yox dək, ya çisi yox dək, açdaq.
0: Vay, quşqaş gən, əkişkən qo?
1: Yəki gənə aşa. Bəzi nəslərini gedəymiş o aşdaq gənə. Aşdaq, ödəm ki, oğlumaqqa bunun ya çisi yox dək, ya əki yox dək təsir verdiğən aşdaq nəslə var ki. Nəslə? Nəslə?
0: Quşqaş diyoruz.
1: Bulbulların həmiz çirəkli bilindi o, ləkin əkək də boylaydı köpünçiləri. Məsələn, bürkütlərin həmiz əmən ərkək təkli bilindi o, ləkin onun ərkəkçisi var da.
0: Rəsə?
1: Kalılanın, həmiz də əkək öpkət sot təsdir
0: kalı olanı. Şirma şimdəbindən də anlamadım.
1: Şir desiniz mi, yolu as desiniz mi, həmiz əkək təklam, çox açıq duyğuyurdu adəmə gə.
0: Nurgu vaxtlarda həm də ərlən süpətləgən çağda şuna süpətlə edəməz mi, şir, yolu as dək dəmada, kalı dək dəmə.
1: Məsələn, kakı qoq qoq qasa qıran. Kakı qoq. Aşı çidək bilindi o məsələn, təsir verdi. Toz. Toz mu adam güçlü bir kıl çiçek geçti tesir verdi o mesela.
0: Demek çıraylık ne asla göz aldınız mı? Çıraylık bu sen de şu çiçek sermanda yoga neyvetlik bu sen erkek tek tesel tesir bir kendi.
1: Lakin hem de bu şu kuşlanın ki asasen gidek erkek çıraylık çiçekler şundan mı set? Bu şu horazla mekan bir yere gitmek ama.
0: Toz ne bir yere gitmek nasıl?
1: Toz mu şu? Toz mu erkek şuna çıraylık çiçekler
0: diye çıraylık. Aşk tutun yoga kanta vası aşk erkek oladı ki. Çiçekler iş kanda toko değil oladı ki o çiçek toz.
1: Biz kırka olanı amaçtak şu. Erkek şuna çıraylık çiçekler şunu bir diye set. Aşk da duygu buldu ki hem de hem de.
0: İslam şuna duygu buldun lan akşam. Onu oyla bakmadan buluşan lan mümkün. Şunu lan çoğu kuşkaş hem de kanda akılsız hem de özünüz.
1: Bili oyunduk dey de bili verip bili verip de o radyo
0: da anlap. Ay emisi nimi cidel, emisi nimi cidel.
1: Ne oldu ya?
0: Ne oldu hem de? Yani ne oldu mu de?
2: Bu kere çıkın ortalama gidip kutlusun kaldı ki yol tutulup
1: mıdır mektörü
2: yerim saat oldu çıplama etmedi. Mıdır gitmen la?
1: Onda dek etmen la?
0: Onda dek etmen la? Nimin onda dek etmeyemiz?
2: Bu yolu fevri, garbazlar söylüyor. Vamiyon Fatih'in sıra sıra aldım, çembeye kısa sıra kaldım yolları var.
1: Valla.
0: Aa, doğu yeni Gülnur'u bir uçur yollaptı o, John Lewis'i aldın maşallah serkü öptep Gülnur.
1: Gülnur ya, aşağı öptü.
0: Ha, kozra kara mı anı kara koy?
1: Gördüm ya, bu ne?
2: Oturca, oturca. Emni ben erkek kişiye çıraylık şey, mutlu adımlı iki.
1: Erkek çıraylık ha. Şeşe nimen, vay nimen de uçur yollaptı o kuşkaş. Heee. Ya bak hele.
0: Qula da qoyum.
1: Yaxşı tonlayım sizə.
0: Hə.
1: O ya ayni demdi mən də qızıqmısız mı? Bu ay kişiyə qızıqmısız? Maqul deməyəm sizə. Mao yan poyestdan sığmağan Jojavan körpünü kö üstə tosulub gedibdə deyə üçün söygə vətibdə söygü. Hayatım naqşa oxşayır deyə bir naqşa varmı?
0: Yox. Oxşar hayat naqşığa deyən naqşını qoyub bəbəmsiz deyil o?
1: Oxşar hayat naqşığa? İhtibaq öyle dabız ağmağa yönüşdə əslərinin idarının ki, aldığının ki, yol ravan gən. Sabahat dokunumuzga vəşi pahaliyyət qıldıq əmsə edəb sabahat.
0: Şopur dostlar paydınlıb qıylanlar deyiniz deyim deyiniz. Xanım qızlar paydınlıb qıylanlar deyim əmsiz.
1: Şun deyim əmsiz, siz mi şu hazırdan başla, ha pəydə olam, qışı hiç pəydə olub. Bu orluq yoxub gedən bir vaxtınız var ki, nə sizin ki?
0: O vaxt edilq sonrasına ait qatıq boğatqan vaxtları ki. Hazırım şuna yaxşı oğuyub deyiniz odanla.
1: Şun deyim O bir kere yokup gitti. Neçə ay dikkat kılıp siz.
0: Oh, öz kim kiçek layyalep tikip bazal savatkan vaxtım ikin tan.
1: Vay ya, tap kapılırını xeşlerim ikin deyim ben buna. Buzup geçip.
0: Oynap mı?
1: He, benim til.
2: Nasıl bir izletmiş dört, özürce Hüseyin dost. Kaçta yamışa, hafta yollu ravan. Yamışa o bulutlu.
0: Makul buldu rahmet. Say bak valla doktor hansına aldı ya belki tosulup gitti edip veyle mınşan şuna uçur bir iptocu mu?
1: Mem teli uçur onuz.
2: Nasıl bir izletmiş dört, özürce Hüseyin dost.
1: Makul bayan uçurken he. Kayıt koyup kaptım ben.
0: Adamlarım şunu hak edip cesur. He, aşında he.
1: Şeyin fof çorunuz.
2: Oturca, oturca.
1: He.
2: Hem de ben erkek kişiye...
1: He, bayağı müdep olduk ya buna.
0: Vay, cıkla dedim ha, cesur mu? Adamlarım erkek çıraylık dep. deb turduk hem de. Çıraylıqa. Buttu. Sizlerden güzellik talaşmayımız.
1: Ben dedim mi?
0: Hem sizge dedim mi?
1: Kızık mı
0: cesur mı dedim? Hem gelip üzgün oldu ki ne?
1: Cesur deb durup den onu.
0: Dedim o cesur deb durup. Hem ben uçurcan deb durup değil mi sen ya?
1: Ben onu da demedim, ben onu da bilmeydi o. Urvas, ben onu da demeyim mi ben onu da?
0: Oyluşup yakalanıcı mı uçurcan?
1: Oy, oylaşsam oylaşmasam. Diyen
0: gepleriniz nazarak kallığınızdan haberi bulsun.
1: Haberi ba? Kızık mı? Rasko, ben onu da oylamayım ya. Ben o kimdi ya cesurda koyulmayayım ben onda kemez. Adam ne mi şu hocam fakat uk. Korkup diyemeyim. Onda emez. Tazı okumaydıgan İbrahim kem bu. Orayı okumaydıgan siz siz.
0: Şimdi onlar yeni bin yolda maşınlar bir kadar köp diken uçurana lauta evet. Davan yolları ravan. Nim buldu bu yolga? Ravan o bugün de davan yolları. Vay ravan bulsun. Pütkendi o köp kısım yolla pütayılı dep kalan o davan taraftaki o yolla. Dönü gün keş mu yaman dosu diye o davan tereptik davan şimal yolları için.
1: Tık çıkabdı kaç.
0: He?
1: Hı. Ecep yakışı.
0: Ben buraya tosluup kaldım desem çünkü ola hoşu giden mi sacaba?
1: Hoş olum he. Yingbingli oldu maşallah biraz köprek ya. Lautan uçur ya da Nurdan bravaz uçur o anda yüptümüz.
2: Olgu atma aldım koşuyor nasıl maşın azıraf köprek tosluğu.
1: Oğlum hak ol adın Ubul Kasımcan.
2: Uşulcan Ruşen Gol yakışırsın evkıla. Kaşkaşı erdin yolukçu da. Kaşkaş erdin ki paynap yolları erişkili terek ravana.
1: Paynap yolları erişkili yolu istiyorlar aman buldu.
0: Rahmet rahmet belki uçuyorsunuz. Ben sertem kuruyorum uygurlarının mukapatını ben sana almam da o da. Bireyli mukapat bireyli ha uçurcan.
1: Sertem kuruyorum kalıbı çıkıyorlar biraz mukapat bu vermez.
0: Bireyli cuma.
1: Dedim ben bir uzun mukapat bugün bir mukapat bir taktayla bir abdan çıkarak. Doyunu koşsam.
0: Adılcan yakmaydıken sizdeydi o.
1: Uşurcan. Uşurcan yakışı mı? Yakışı mı? Dediğin gibi olacak değil mi? Yakışı mısınız? Yakışı siz çözsem ben mi yakışı deyip şunu açtık dedik hali bekçirken. Ben yakışı mı oldu gelerek yakışı mı deyip baktım. Yakışı mı desem. Ya, yakışı mı gelerek yakışı. Siz mi yakışı mı desem ben mi yakışı deyip yokluk etti.
0: Ha buldu ya. Ehval soruşkan ki müşünçilik soruşturduğun değil mi? Onu başka hangisiyle ehval soruş yaptınız ya da?
1: Bekçirken. Kaytırıp oğul bulmaydı ki adamcık oğandı ki işlevatka boğandı ki
0: Korul'dan yol haberi, Korul ihtipak yolu maşallah köp sebebi neft kimya yolu kuruluş kılıç sebeplik yolda mangal olmaydı ki deydim ağalım candan uçuyor oraya bire ama yardımcı alalım siz ya ben kaytırdık
1: ama yok onu da kabul etmedim ben oldum adam ki oldum o fın sıkı uyardım
2: salam salam riyasetçiler kaçtadım yol haberi aydınlık gerçekten

0: boğlu buludu. Yeni energiyelik avtomobila kartılgan itibar beri salmaqı aşırıladı. 949 Katnaş Radyosu ve 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları katnaşsanız, avtomobil körgezimizden biletigen haksız erişiş fırsatı var. Yaxşı avtomobillerini tövən bahadı setibilişini oylusanız, Şincan Xalqara Avtomobil Körgezmesi kilin.
1: Yettinci ayda Hongqing Meikailonda soğukat üzülmeydi. Bugündün yettinci ayının 19. günü geçe 7 yuan 1 mo 2 pon 300 yuan hesaplındı. Mal bağısı devletin yardım pulundan keyin yine 10% çürüldü. 1000 tal talun kesiş mükafatı talun kesken aman berildi. Belgilik somuğu ise Chuangwei markalık 83 diyomluk televizor soğukat kılındı. Tehimi köp soğukat, mükafat Hongqing Meikailonda. Adırsı Körgezmi yolu 618. numar. Şincan köşme haberleşişinin ailem torun işlesiniz, sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aylık kişileri özara tosalgısız telefon işe alaydı. Bir adem hak tapşırsa, bir aylık kişileri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əste tutuş asan. Top içindeki bir aylık kişileri Şincan içi de özara telefonlasa pütülley haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sörüti yakşı. 10.086'ı telefon kutlu biciraleysiz.
2: İşiltibatkan nomeriniz eğizgi ravan kelmese. Sabahdaşlarınızga bir kanç ketim deppemi geçe esede tutu alalmaydıgan bolsa, Şinjan telegrafının okuguchilar nomeriga almaştırın. Eğizginizga ravan kelidu. Mektepke tizimga aldırganda, sabahdaşlarınızga deppegende äste asan kalıdu. Özünüzge täve yeni nomerini işletip, ali mektepteki yeni turmuşunuzu başlan. San çeklik. Tezden Şinjan telegrafının ticaret sağlığı berip bejirin.

Qadirlik radio yong'ichi do'stlar, shu vaqtingizga xayrlik bo'lsin. Sabringiz biz sirdosh programmamiz boshlandi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaysizlar. Men riyosatchi do'stlar, Risolat Qasim. Hurmatli radio yong'ichi do'stlar, bugungi programmamizga tumandagidek mazmunlarni o'rinlashtirdik. Aldi bilan Shenjangda e'lon qilingan yuqori temperaturli havo rayi qurg'oqchilikdan qo'sh ogohlantirish signali davomli kuchga ega. Buningga qarata joylar tadbir qo'llanib, faol taqobil turdi degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. Andan Urumchiarda ko'p xil tadbir qo'llanilib, tomus issiqda salqinlik yetkazildi qatorli uchurlarning tafsilotli diqqatingizda bo'ladi. Bugünkü radio sayayda sayfamızda bolsa Qomul Evirgolli rayondaki Altun Qadimi ko'chasini tanıştırırız. Hürmetlik radio anlıqıcı dostlar, məzmunlarımızda anlıqa çiyana davamlıq programımızda qızgılıq bilan qatnaşqaysıla Vişin Supamızın numarı XG1074FM, XG1074FM. Dostlar, program mazmunlarımızdan sizlarga yetkazishdan avval hozirgi Urumchining eng yangi yo'l ahvollaridan sizlarga bir uchir berib o'taylik. Hozirning o'zida dostlar, Jungyanlu, ya'ni Qashqar g'arbi ko'chasidan Xining g'arbi ko'chasigacha shimol janub yo'nalishda mashinalar intayin ko'p yurish asta. Tuanjeluda hozir umumiy liniyada mashinalar biroz ko'p yurish asta. Andan Yan'an yo'li, Pyeongchang Bingwan atrofidagi yo'l bo'laklarida mashinalar biroz ko'p yurish asta. Andan Miran Shaochunun aldı dostlarım şu Davan janubi yolu ya, Davan şimali yolu qarap manqan yönlüş. Mau Fuliban tarap qarap manqan yönlüşte maşınlar intayın köp yürüş asta. Suju şarkı közü qoşumcu yol Yingchuan yoldun Beijing janubi yolgıca şarkı harip yönlüştü mu? Müşu Abdun Muraylı Qosmik Sallikler Doktor Hansının aldı tarapta maşınlar biraz köp yürüş asta. Karşısıdı mu maşınlar biraz köp yürüş asta. Andan Lüyüşen janubi yolu, Xinan şarkı yoldun Şinyi loğuca şimal janubi yönlüşte maşınlar biraz köp yürüş asta. Umumiy liniyada. Qarmay g'arbi ko'chasi qo'shimcha yo'l Charbaq ko'chasidan Shibiylog'icha g'arb sharq yo'nalishda mashinalar biroz ko'p yurish asta. Sanfango shimoliy yo'li Yashan Jonglodan Chantangjang yo'lig'icha janub shimoliy yo'nalishda mashinalar biroz ko'p yurish asta. Andan Huanghe yo'li Jungyi doktorxona oldi tarafda qo'sh yo'nalishda mashinalar biroz ko'p yurish asta. Atrofdagi ko'chalarda mashinalar intayin ko'p yurish asta. Andan Chita yo'li 3-chi ko'rikdan Huanghe yo'li qarab manqan yo'nalishda mashinalar biroz ko'p yurish asta. Longchuan ko'chasi qo'sh yo'nalishda mashinalar intayin ko'p yurish asta do'stlar. Yana qarasak Xinhuanlu shu ikkinchi doktorxonaning Xinhuanlu ishki oldi tarafda doktorxonaga kirish uchun o'chira turayotgan mashinalar bo'lganligi uchun mayuldimi? Mashinalar biroz ko'p yurish asta. Andan Tianchiludimi? Mashinalar intayin ko'p yurish asta do'stlar. Jiddiy ish bor do'stlarimizdan mush atrofga borganda cho'qim ommaviy qatnashni tanlashini yana davomliq tavsiya qilamiz do'stlar. Andan itpoq ko'rikning ostidagi Guanghui ko'rikdan chiqib, Dabaza qarab manqan yo'nalishda mashinalar biroz ko'p yurish asta. Jefanglu

0: Hürmetlik radio anlıqçı dostlar, Vişin Supamızı'a kegən uçurlardan dostlarına yetküz eyli. Akbar Kabna uçur baki anlayli.
1: Rızat kılmışı, Beşkabak Töresi'nin maddost yolu keçmişin kör.
0: Mehmet Ali'yi tapşırıp aldığınız bu numar bile alaklış baksanız buldu. Siz digen şu şart, şu urun hem de bekmas geldi. Adil Can'ın uçur bak, hiç simi kontiyonu uçurmaya uxlavadı. Mersalat Hanım bugün abba bek salıqında uçur biripti. Likin ma kontiyonu özanlaki bir vasıta kartıp koyup içip koymanlacı mı dostlar? Hem de kontiyonu mu nurgun bizgi salıqlılık bir yerdiğen alaylıki boğan bilen yana uzun müddet muzdek şamalını içip koyuğa vaxtımızda zihni mi bacı mı? İki saatte bir derizlerini içip ma tabi havanı almıştırıp öyünün havalarını. Andan yana devamlı kaçsanlar buludu. Böyle. Biraz saat öyünün havasını almıştırıp etkendin ki andın kontiyo açığa vaxta öykü çöküm nemlik çıkırdıgan üskünü vağı ciyarşı edip koymuz. Şunu koyuşunu unutup kalmağınla bak kurgaqı ötüdü. Burularınız kurgağının dek bu mıdır mı? Nurnu uçur bağınlaydı.
2: Rüzya tutu tırı seçene yapsın tına yılgar bir yaş yavva cana uyanır işkiz yok. Sultan bin keyin taraf coşan taraf manga yönüş maşın bekliyorsa.
0: Yeni bir uçur.
2: Yılgar bir yerde lokçancı koş yönüş maşın ki kusasınla bak.
0: Yeni bir
2: uçur. Kalık yolları mışır, nemlim taraf taraf manga yönüş mü kusas gitse.
0: Rahmet, Abdurrahim ne uçur bağınlaydı?
3: Rüzya tutu tırı ocudu yolu kayırı, aydırın yolu. Çansu yolu yıkılsın, tanrının karı yolu yıkılsın, kırıkma aldım yolları.
0: Çün tiyanına uçurba, ben belki yakıtırıp anlavadıma karşılığımız diye uçur ne vatıp da sizinle karşılığımız he? Erkenin uçurba anlayılı.
4: Rezekit'te tüm uçuru, Beijing yallı, İseyen Karapman'a yönlüş, kıvan he?
0: Rahme, şu an uçurba, bacakı, cacizende normal gaz bir vatımız, kaçılaydı kalı mişekilinle de uçur birip de. Hem de uçurulacak kep gitip abayı gibimiz özlüp kaldı dostlar. Bu bir neçə gündəki ısıqda həqiqətən həm də nurgun ailə kontiya olan öyünün temperaturasını müvafiqləşdirib səl bir salqındab ultadı. Lakin dostlar, ma kontiya açqanda qaysı gündəki proqramlarımız demə digən diqqət qıldığan nöqtələr var. Məsələn, 2 saat bir çuqum öyünün havasını almaşdırırıq, 1 saat mında bir təbii havalanı almaşdırırıq, ondan öyüyə jarçı qoyuruq, nəmlik saqlığıca. Çünki kontiya püle ve genki şamal oğan gen bək kurgaqlaşıp getirdi. Nemlik saklaşqalayı dikkat kımsaq bulmaydı hanım kızla bolsun, ya ki aile azalır bolsun. Teri asıraşqa dikkat kılısla, onun başqa bir vasıta kontiyonun aldığı gelip yetiş, ya ki özünüme kontiyonu tutuş qatdi bulmaydıgan işe dostlar. Mesela bir vasıta özümüzge şamal çıkıdıgan alatı tanşap koysaq, belkim öpkiyallıq op kılışımız mümkün, zukan op kılışımız mümkün, ya ki erxil. Muşu şamal dardıgan kisella vağı şamal darıp kaldıgan şunda bu kılış mümkün şuna kontiyonu özümüzgi bir vasıta tanışmayımız dostlar muş nuhtla qalay dikkat qalaylı andanımda esip koyduğun kontiyonu qalsa bir məxsus biktip koyduğun aşında şamalını üstüge qartıp çıxırıp berdiğun bir aşta nəsisi var ki ma şamalını tosaydıqanca şunu epik tivasanlar buldu bə qımmət mə əməskən dostlar işqilib muş kontiyo işlətdim o salamətliklə qalay diqqət qılınlar açsaq buludu lakin bək muzdakə çötüşkin olmaydı talablə öyünün temperatura fərqi 7 gradus ətrafında bolsa buludu dep muş mütəxəssislərin göstərməsini bir həftə burunqu proqramımızda sizlərə yetkizgən Ван Юрча Алин Учурбамыш ысыкты ямгырга бек ташна алып кетти. Курымчыда кача ямгыр ягыт экен. Тапшырып баккан болсаңлар деп учур берипти. Анда азырчы биз Урумчыдан 3 күнлүк абарайдын алдын маалыматын тапшырып алдык достор. Бу 3 күн ичинде азыр бизге абаткан абарайдын алдын маалыматта ямгыр жок экен. Анда түштүн кин саат 16 деген бир катым яңылында эмес ма?

Ahmi bilen may bağla pişip, medeniyet sayahat güllenip, bir yıl içindeki en avat, en könüllük sayahat canlanış mezgilini kütüb aldı. Özgeçi oymanlık bostallıkı kelimatı sebebidin, komulunun yaz günleri ettigen ve keşte salkın, rahat, kündüze havası uçuk, menzirisi güzel bulup, keçisi gır şamal çıkıp durdu. Şuna keçide sayahat kılışka tolumu maskeludu. Bu yıl yazda kumul, koğunlu vasıta medeniyetini ruh, sayahatını hoşallıkka aylandırıp, yaz günlerdeki medeniyet sayahat markasını bütün küçü bilen yarattı. Yaylak suluk yeri, çöllük sırlık menzirisi, kadimi şehir menzirisini birleştirip, altın kadimi köçesi özgeçi medeniyet sayahat köçü rayonunun derecesini üstürdü. Kumul koğunu medeniyet sayahat bayramı yürüyüşlük faaliyetlerini resmi başlap, bayram arkalık sayahatçilerini celip kılıp, koca rayonu arkalık sayahatçilerini tutup kılıp, mesulatları arkalık sayahatçilerini hoşal kılıp, her bir sayahatçıya İpek yoludaki Şarkı Şincan'ın yazdığı hayati küçünü köçmüş şekilde yes kıldırdı. Yaz günlerde kumulun menzirisi köp kıl bulup, çöllük ve kumluğunun bipayallıkı, heybetlikliği, bostallık ve suluk yerinin illiklikliği saplıqa ba. Şehir etrafındaki yaylak suluk yerde ot çöple buluk ösüp, soğuşları uçup yürüşüdü. Yap yeşil derekle sahi taşlap, meyin şamal yüzünü sipap ötüp, yazdaki tomuz ısıqtın toluk saklaydı. Çöllükteki yardan yerşekli hava uçuk güllerdeki kün nuri ve sayla arsıda mol katlamlık görünüdü. Kuyaş batkandaki menzirisi heyvetlik hem güzel. Süratki tartıp dağı akıldığan en yakşı nokta oran hesaplandı. Yazlık tatillik sayı təsiratını beydiş üçün, Komul şehri bu yıl yazda yıldızlık asman astıda dalıdı konuş, ata anla ve balıla meyvi köktatlarını özüş, gayri maddi medeniyet marasları seyyarı körüki, aldınkı Katar'daki elektronluk muzika, keşlik pazarını hoşal aylanış Katarlık yürüyüşlük medeniyet sayıat paliyatlarını davamlık oturğa çıkadı. Herket bilen cemcetlikini birleştirip, çoğun küçük hemmeki maskeldiğen kılıp, yaz günlerdeki sayıatını kızıqarlık ve kütülmegen hoşallıkı çömdürdü. Bolup mu yılda bir katim ötküzüldüğen kumul koğunu bayrimi, bu yıl yazdaki yadroluk medeniyet sayıat katlı merikisi bulup, musabıqı körgi, medeniyet icadiyeti bazarı, meyvelerini tetip bahalaş, xalq örüp adet naqşı usulü, çırak nuru körgi katarlıq paliyetle toplanıp, bütün şehirini kızgın keypiyat, mol kaynak durmuş pırkağa toldurdu. Altun kadimi köçesi Komul'nın yadroluk Wang Hong medeniyet sayahat köçesi bulu süpti bilen, yaz günleri keçilik sayahat kılıdığan, Şocay'nın kaynak durmuş pırkını yiz kıldığan jay. Pütgül kadimi köçüğe 300 yıllık İpek yolu medeniyet tomuru mücessemlengen. Ahalıla ultrak öyleri, garbi yurt alaydelik ege ege, nakışlık işikleri izile, kadimi üstüptiki köçüle, 100 yıllık kadimi derekle bir-birini gevdilendirip durdu. Yazın ısık mezgilde, karanğı çüşkende kadimi koçinin çırakları arka arkadan yenip, seri karanlık illik çırak nurları koçilani yordudu. Keçki şamal tomuz ısıkını tarqıtıp, gayri maddi medeniyet marasları bazarı, mezlik tamla yaymaları, medeniyet icadiyeti dukalları umumyüzlük ticaret başlaydı. Sayatçılar kadimi koçini sayat kılıp, Wang Hong nokta orulada daka kılalaydı. Uyğur milletinin meşrepi, en-envi çalğula körgünü tamaş kılıp, Şarkı Şincan'daki kuyuk halıq örüp adet mənzirisini yıqın arlıqtın yes kılalaydı. Koca rayondaki mezlik tamla kişinin yigisini keltürüp, yolğun kavap, komulunun özgücü rambizisi, rambizse kolda tayarlanıp yıqılgan nan, muzatılgan meyve tatlıq türümlerini yap, yine de komulunun yapmısı mı badosla, İpek yoludaki hakiki təmni tetiyalaydı. Yaz günleri kumuldu kişinin en hayacanğı salıdığını, nemo dostlar dəpikinlacı, meyvelerini köz aldığınlağı keltürünler, kumulunun koğunu. Kumul koğunun hüşedi, ətrapkı taralgan. Cungo kumul koğunun yadroluk əsli makanı bolu süpti bilen, yazının ıstık məzgilde, türlü koğun sortları mərkəzlik pişip, bazarğa selinudu. Çürük seri koğun. Şijomi deydikken, andın Bişekşin, Payzabat koğunu katarlıq sortla, növet bilen bazarga çıkıp, koğunun şapkı nepiz, etkilin, şirinlik, tatlıqtıqtık derecesi intayın yukarı bu koğullarına dostlar. Yaz gülleri ısıqını yandırdıgan tabi isil məsulat hesablandı. Ölmeyvilerden başka yana komul koğunu medeniyet icadiyet məsulatları, koğun qiqi, koğun qiyami, meyve arqı qatarlıq pişiqlap işlengen məsulatla mol hem köp kıl bolup, yaz göllerdeki yeni hem tatlıq dämni uzaqçı hisqiqili, tetiqili boludu.
Şunun bilen bir vaqtda yerlik üzüm, ürük, üjme qatarlıq pasillik yeni meyveler mi pazarga selindu. Meyvelerin xushpurqi bütün şehrini qaplap, töt etrapqa tarap, qumulğını xas bolğan tumuz yaz tem xatırsını şekillendirdi. Yazın ısıq küllerde qumulğı kilip, meyvelerin xush idi. Bir ağan bu mədəniyet sayat katlı merikisigi berip, qadimi koçinin keçilik mənzirsini taza tamaş qılınla. İpek yolu mənzirsidin huzurlanıp, pasillik isil məsulatlarını tetip, rəngdar xalq örüp adatlarını yiz qilip, qaynaq turmuş və şeri tüs içi de Şarkı Şincanın yaz güllerdeki özgece sihri küşünü çünüp bekinla dostlar.

Ha, dostlarımız onda bosa vision spoms gochurla qaraylı ya şirali depdi. Voy asli qoğun makanı qumul emas pitjan dep. Hem Şinjan asli meyve çiv makanı dostlar. Palaniya dep armaymız ha. Her jayning meyve çivlerinin özgüçlük alaydılığı baş Şinjan meyve çiv makanı. Şinfu simlik dostumuz biz mi aile boyunca bir vasıt gözçülerini köre battığımız Rısalat kız, Kaşkar kesenle aldınlağı çıkıp çıraylıq. Miman kılımız Noci aşkallağa birip tep uçur birip tu. Rahmet bağandak buldu Kaşkar halkının acayip kızgıllıkını bizden bir vasıt gözçülerimizde köre battığımız dostlar. Onun siz mi bir vasıt gözçülerimizde kömüsek mi? Bizden bu nurgun Kaşkar'da dostlarımız var, mesela sabahdaşlarımız var. Kaşkar halkının naiti kızgıllıkını biz her vakit yes kılıp turguluk. Muş radyo uçur berdiğen dostlarımızdan uçurları karap mı? Kaşkar halkının ne kadar kızgın, mihman dost, isil adamla hikayelikini biz yes kılıklık dostlar. Qadarlik radioanlıqçı dostlar, şunun bilan bugünkü səfrinizi bisirdaş proqramımız axırlaşdı. Yaqtırıb anlığınınlağı köpdün köp rəhmət etdimiz. Riyasətçi Risalat Qasım, növbətçi Muharrir Patigül Məmməd.

0: mà ăn mà ông ta thấy sửa lại bây giờ bữa trang cho cái gì và điện sự gửi bài yên trang trang cho cái đó
1: Ой, diyen şu gibi emes o. Uy, kanak.
0: İş kılıp diyen şu gibi bayağı mı?
1: Diyen şu gibi emes o.
0: Ma yun bulak
1: Senting
0: diyen
1: tarap
0: şu gibi.
1: Tıkılı da senting tarap.
0: Ha, öz depesin kötüğün ma o.
1: Kötüğün yeni yendike sentingke.
0: Emes. Öz depesin ha. Ha andım ben de yendim.
1: Ama akıllı.
0: He, Tursunca maçını bağlı yapıp da.
1: Anlayla.
2: Şuma 19 için, Mahmut'un dörtte 35'te 42 etrafıda.
0: Kimiz 21 yıl linka 90'da 80'de 85 mi kadar abi? Makul. Aa maşın sını birip aşı Tursuncan'ın ben buludu de biz cevap verdik hem de.
1: Şavuşumur'dan şimal dostu yolu geldim yollar avandaydı ha sövgünü uçuyor ev. Yarap kalsa kilişip kalsa buludu o Tursuncan usta mı bulmam diye. Lişan vandın bir sabahke 20'nin daydı o. Müşün bir kanç bulağı bula alay dep oylagantım Tursun Can Sultan bir bağla pegen bu saadeydi cümü. Yokluğumu keçikip kalmadınız kepsiz. Buldu hazır kıvaktı.
0: Buldu buldu normal.
1: Şike bana 22 tidağın yolla pegeniz he?
0: Yok.
1: Yolla bir ayında asa bana.
0: Mavo en bir maşını bakken yaksım size riyasetçili. Çiçündüm bir sıva. Şike ben 18'ninki çiçünse ne çıpıl bulavatkan dedi. Şike ben 18'nin çiçün he? Çiçün kaç pul etrafıda buldu bunu yollap koyduk. 2018'den çiçün.
1: Valla pesans.
0: Audi'nin ki Q5'ten bir sıvati dedi. Audi Q5.
1: 2021'nin ma Dajon CC'ni. Kaç pul etrafıda bula buladığandı dedi.
0: Audi Q5 ki ya. Q5 ya cuma. Q5'te bir yollap koyduk ha. Özgür kilo olmadı.
1: Evet koyduk ha. Tursun Can Sultan bana. Valla pesans.
0: O kapsız yollap koyduk mu bu 2016'ın Q5'ni? Hadi yolla bir eyle. Q5'ten bir suvayken bunun bir bağla peygam bostaydı mı ne?
2: 2018'den çizim depte 60'dan 65 bin kadar arabada.
0: 60'dan 65 kişi.
2: 2022 Nisan Tizan depte 45 bin kadar arabada. 2020'den Vişan Van depte 105'den 110 bin kadar arabada.
0: 105'den biri.
2: Buldu. Maçın takip olsa tigeşek buldu. Bağlı. Fıldayı da kız, fıldırmız, fıldayı da kız, alınız. Tigeşek buldu.
1: Bana. Aslında oldu, ben neyim dedim?
0: Diye şu yemez mi ki?
1: Sen din hadi kötüğünde ki.
3: Aa öğünün işte. Ben işte girge udultam. Değişin o ya koy solam bir gideyim hoşlayacak.
0: Heee. He şu mentiği. Sen din koyduğa yeni yasığa okşay depçe. Ha. Şu. Ben şu karap şu mentiği aydakka okşay dep. Muanın kıpıyken kılığını tekiç özgeyim yaptı bu depteki. Aslında ben de alım yönetmek istedim mentiği. Bir metr yüzükteki diyen şu gün koyamdı depçe.
1: Ya bir parça resim koydu resim.
0: Ha meyle. 23'ninki tokmaya arlaş karılla. Maçına kaç pul çıka alay diyen tem dedi Yusufcan.
1: 2015'ninki Lingdu 280 Gaupay aşu kaç pul etrafıda bula dedi. Bunu mu evet koyduk. Yusufcan'ın karıllarını mı evet dedi ya.
0: Ha Tahir taksi.
4: Halam Riyasi Sula yolu söylüyor. Neydon?
0: Neydon?
4: Dağda koşulmuşlar kavar.
0: Neydon dağda koşan.
4: Ha. Soğuk okulduk Allah, bir gün apırıklığına okul deydik Allah. Oysa maşinci aklımda ne soğuk okulduk maşini var. Belki tutaklı mal dolayınca apırıklığına okul etkense, ne soğuk okulmayınız ise kapılar. Güm, kıl pişkilini getir, maşinleri için mutatır. Oysa okulunu ertelep tek kıp kutsuz. Oysa bunun da, evlilerin okulden de korkak etmeyemez mi? Tek şey deydik Allah. Apağın suyla, apayı ver suyla, iki dıktan siz bununla apamaydı. Bunumuz o sıkıya. Şuma bu şimdi bir anlıkçı dört davru fıkkalarına haber. Doğru şey sen.
0: Ya makul. Ya bu oldu. Makul he. Makul. Bir dakika.
2: Şuma 23'teki tokma yerleş kararlar etti 70 bin kadar bu da. Şuma 15'teki tarım lamamdı. Arbalin yolunu yedirtti. Maşına mazaba toplarsa 35 bin kadar bu da.
0: Makul.
2: Şimdi 16'ınki OG Q5 yaptı 50'den 55 bin kadar aldı.
0: Makul.
2: Şimdi 20'ınki Dagon CC yaptı 80'den 85 bin kadar aldı.
0: Siz yılgan da kıtırsız ki onun bu nesi buzu atan bu. Ne esin tanız mı ya?
1: Ya kay?
0: Korsan no işçinizden bir kıl yığılığa atkan dek bilindi.
1: Bir kadın oturup lan de. Hel normalcı mı ben? Ekberkam Guanghui'daydı, mihmanla kapıl dedi ki ben şehirce tosluptursam, ihtipak yolu Guanghui görürken tavuz çankaya hiç maşallah köp, pek köp. тосылып калыштык әзәллекне саклап турып атыды ма иттифак юлы деп. Ой, сез уяга чыгып бу үчүн тосыласыз мекен таң? Яна, азыр саат мына 12 болган туса.
0: Әтил барам сезгә.
1: Әтәт дигәндә.
4: Бүле дәкәдәт жолы сөй, ма хоҗи нәзәрдә кирала бакана.
0: Хоҗи нәзәрдә кирала бакана.
1: Әсләмә. Хар юлгандан үрүмчә кәгел нәчә ел булды ширка деп.
0: Озын кетте. 2004 дан башлап кәгән.
5: Rüyüz getirir söz ve yaşar sopukluklar yakınsınlar. Şimdi bu çocuğa doğru çekip bahsedin. Hazır bakanla kendi kutun, hodu duyum sevri. Hazır, garip azat duruyor. Şimdi yöne kutun, karbayla bir yöne kutu kendi makine köpürek. Yağmur takı yeğe vardı da o toktumayı.
1: Kulcu da toktumayı da yağmur yeğe gidip de. Tuvayından bir sabah geçiyor mu? Daha çok tuvayın 2018'dan 7 kişilik, 2020 yılından başlayın de.
0: 2020'dan başınız ki, 2018 kuyandaydı ha?
1: Heee, muşu maşını ne bir bahalap belsedeydi, otursun canlıştan. Evet, koyduk Rena aynan maşınız kendim. Bizden oyda Cadillac CT5'ten bir sıvaydı. Bunu yeni energetik optimobil olmuşturuyor teyli digen to, kanç pullağı satsak pula, deyip ma, otursun canlıştan bir bahalap baksın. Cuma, baza bazı kanç pullağı atrapı da bu atıdı. Ben anlıkken yeni energetik optimobil, kaysa optimobilin ilişkini oylaştığına mesela. Almak için bu sanla. Yağ, yağmur yok mu? Ürüm şehirdim, yağmur yağamdığında şamal mı toktu mu de yağmur var mı iken de. Yağmur yokken, bugün hava bulutluk 21'den 32 Celsius'a gradus kıca. Etim hava bulutluk 21'den 32 Celsius'a gradus kıca. Mışayının 24. günü hava bulutluk 20'den 30 Celsius'a gradus kıca. Müşün daha oldu dike. Hava raya, valcı.
0: Şimdi o yetinin ki cadı, kadı, kop cadı.
1: Ay bu öyge pol bassa kulti hazırgıç biz bulam adam tapmadınız mı Abdullah Kutem? Hazırgıç pol biz bulamabdı daha öyge.
0: E biz bulamaydı o.
1: Şunda öyünün işlerine vakti vakti tügüt beslenler şu er yoldaşlar çıkılıp.
0: Er yoldaş emezmiş Abdullah Kutem bek cıkke kıldemez mi ha?
1: Vay nurgun öyleydi şu aşında şıkaplarına ağız buzulup kese çıraklarında buzulup kalsa üye bir yamında ondak bu kalan vakti de oğuşmaydı Allah cık.
0: Ey hazır ma polvasıdığa iş deydi ma
1: Johnson kılgalı. Ha muşu işki yöge pekip ben muşu gepne mi dağ uyuşuna layık köydüm pekatla.
0: Yeşansıka çoğuyu kapçıma sizinki Abdurimkam noktörünü alayla.
5: Hayır getirir çöp ordumuyla mukavrayım. Ben ne yiyorum ya karbaydan mı yiyorsun faydıram yiyorsun sarap aldın kıllarımın.
0: Tuyuksuz yöge bunun yerinizin tılı basınız kıran. Tuyuksuz yıklak etsiniz sonra yeşansıka çoğuyu kapta. Bir.
4: Biz kimi aldık? Bir yağmur yarısı, ürüntülüm yağmur yarısı. Bu ya da ötürecekler, bir tehlif bakmaz olsun.
0: Oşun be, şu...
1: Oşun can tehlif tutup tepekkür kıp onşaydığan meslemez o.
0: Azra cıkıya git bardı ula ço. Ben dedim, az az
1: kim gidi dediniz yağmur mu?
0: Bulut kaya, az az di yeğip, onu yeğip, ondan da kılma. Ürümçik azra yeğip itip. Kumulgu ağaca, ondaki yoku kesen lan buldu. Bunda... Bu ürümçikim kelen mi sanlı? Şunçu ola küçük durup.
1: Bu miyagi ürümçigi kilerlingen yağmur kumulgu çokun baralaydı.
0: Baramaydı bezelleri.
1: Asasen barı değil iş kılıp. %98 baralaydı.
0: Boşnak hazır çoğu hazır. Bu yeğip lan bu şu sancığı kilip tutuk hep gittik ya.
4: Bu derdin yok pişir beten. Bu şu karcılığın yazısının ki yıldır şimdi baralama. Ben bunu usturmuş karcılığın yazısında. Dura de bir kumuğu kümüldüğün.
0: Dura.
4: Kumluk bakken.
1: Dura?
0: He.
4: Şunuma o zırak yıkındım kegen, başka şehirlerden kegen. Sayakla o kaza. İşte ağrıdığın, bile ağrıdığın. Kumuğu kümüldüğün, işte bakkaz, işe kezdenle. O faaliyetlerin ilk bir vakta okşadı ki onunla.
0: Hmm.
4: Bir yakış faaliyetten, şunu da kuruydu.
0: He. A doğru emez o. Doğru ismi çağ açtık.
1: А номер керек болып қапты.
0: Әмді ба?
1: Хош ма итпақ көлік өрікінің астыны Қызыл Яқұт мейманханасының дабыза тарап қарап маңға йонышта қызыл жырақ янғандыла. Бірісі пайда болып қалды, лөңгінің біріні көтіріліп, қағаз сатмақшы болуды. Мақұл мақұл болды. Biz bir inkas kılaylı gango balancı mı bu ya da bir hatarlık için onda yürüsü mü bulmaydı hem de onda mecburi onda satkına özüm toğramız. Biz bir inkas kılaylı he. Kepsiz bu maşını resim tatiple evetme 2018'ninki 长安。

0: İdo. Makul. Bunu yazıp evetseniz bulmaz mı ki hepsiz? Ma yazım şekilde bir yazıp evetiş imkanı itiniz bulan mı? Bir yazıp evetken bulsanız mı? Şu anla esleme bir avazlık yakıp dönüyüm dedin sana bakaylı.
1: Bu Nimriyazı hoşacak. Eri yolda şeyler. Abdullah Hotel neyse. Abdullah Hotel bir ekşiydi şu an.
0: Şömez mi? Şuna diysem maşında putak deyip vata tutturuyordum. İhtibak yolu tavsiyandan davanın ki kayıca yollar avan diye uçurna ekber kem guan koy evet diye rahmet sizge. Hazırına özde kadarlık dostlar. Altın kümüş yoldan Minhua koçisi şimal canop yönüşte tosluş bakken. İhtibak yoldan Dongdalyan garbi koçisi canop şimal yönüşte mi tosluş bakken. Minhua koçisinden Hıpin Nenlu tarafka canop şimal yönüşte mi tosluş bakken. Dongarhuan'dan Nenhu Donglu tarafka şere garip yönüşte tosluş bakken. Yaşan Zhongluğu'dan Çentancan yolu canop şimal yönüşte mi tosluş bakken. Şiyiluğu'dan Hınan Donglu canop şimal yönüşte ma yollarda hem de tosluş. Şükürlü itip de bulup hem de ma o. Daven Beylu. Tamam Beylu tarafta yanılı tosluş pa. Şu ama yollarının ahvaldın. Bir haberdar oğaç Raman yollarını tallap mı da bana silah tosulup kalan yolu kırıp gelip kakşap. Ceylop durgandın hem de imkaniyet bulsa hem de imkaniyet yokum bop kaldı bazı çokum şu yolu mağımsak bir bulanmayımız öyümüzge şu ornığa. İken hem de imkaniyet bulsa ayınıp mağıdak bulsa mağsanla buludu çümü. Bir meslet bergen bulsanla bizim bilen mağatımız toktuk maşından türü köp oğan ikin kayısını asak bula dəb. Birisi birisinin ilgar, birisi birisinin çıraylıq durdu bu maşınla. Kayısını bir tavsiye klasıyla dəb. Bağın yoça əyli. Əli sorab diken siz mənaq əyli. Siz kanç bula etrapı da? Sap toktuk alamsız, yak arlaş minirgelik alamsız. 7 kişilik alamsız, 6 kişilik mi, yak 5 kişilik mi? Kanç bula etrapı da? Aşını dəngə şunun karta tavsiye kılaylı. Ma bağısın deyimsiniz. Ne tavsiye kılı bulmaydı cuma. O ya tutun yolları şunun da ravan diye uçurun. Şirali evet bu yağmur ürüm çünkü mu çüşme bir vasıtmış kumulu çüşken bu sabek sıvatı da depek meçen. Şu ay aşına boğan bu salikemiş ürüm çüvülen bir ütüdüğün bir işi bakya kumuldu mu bana 43 bir gün 28'den 43 celsiye gradus kıça temperatura. Şuna yukurken.
2: Ne dedi?
0: Ne?
2: Ahmet kim dedi hazır?
0: Ahmet ürümçük düşmeyim şu bir vas kumulgul çıksamam da yağmur dep. Mem şunu şunda bolsamdan bolur dedi dedim hem de. Peki onda bulmaydı ki hemiş ürümçü bilen yoklap ütüdüğün bir işken dep şunda deydi.
2: Çıkımını geldirip. Ne deydi ha? Yaptı. Bir çorunuz.
1: Şoför dostlar ama ağır. Ketki ayda atan maşanlaman çapının kançılantır mandi. Şunun kapta almaşırı yok. Almaşırı yutanla ödüyen mağdur. Rinçin doğru bir maşın çiçeğe karsan. Çak etlik tuttu. Bu çak banırıp getirin kuma dırdaş duyuramaydı.
0: Haa doğru doğru. Çak kama bir karış gerek masıkta. Pasat 2024. 2024'nin pasattan birisi ba Tursuncan ustamğa evet koysanız bir bağla pese deydi. Ha? Gene mana evet evet tok.
2: 2017'ninki kalendardan birisi var eken.
0: Hı
2: hı. 2024'lük deydi. Ha. Mo şu maşın neçe plat rapıdı bula deydi. Bunu evet evet tok Tursuncan bağla put maşın.
1: 2015'nin kablet GT5 tuttu. GT5 2015 yok. 2019'ninki çıkan olur GT5. Oksa hatalarını kaldı mı?
2: Yıl sonu hata yazığa okşayın
0: hepsi. O kadar yazmaya saçına evet
1: kendim. 2017'de Cada adaptı
2: 45'ten 52 katına hata yazdım değil mi? Ay, on olsun.
1: 2017'de Cada adaptı 45'ten 52 katına bulun. 2023'de Cada'nın toyu adaptı 95'ten 102 katına bulun.
2: Makul.
1: 2023'de Cada'nın toyu 70 katına 75'ten 80 katına bulun.
0: Makul buldu.
2: Buldum
0: şundan bir tiken kokşaş yok kapısı.
1: Şu an 24 ince pasat yaptı 105'te 110 la trabzı.
2: Ama.
0: Çıkın tiken.
2: Bak 2 gün bu deli ki. Ne mi değil? Sacit'in ikinci kürk etip ben açtım.
1: Şu an 24 ince Lisan 56 Nesbuk Ağlılar yaptı 185 ince trabzı. Şu an 17 ince Kallanda Aspasa 85 man trabzı. Şu an 24 ince pasat yaptı 105'te 110 la trabzı. Hı
0: hı.
1: 2023'te Jagger'da çok maylı kapkasa 120 bin kadar abi. Maylı kapkasa 90'dan 95 bin kadar abi. 2015'den kablet GT5 yaptı. GT5 2017'de Jada yaptı 45'den 50 bin kadar abi.
2: Geçkin anlayı değil mi?
1: 2023'te Dada'nın suyu yaptı 95'den 100 bin kadar abi. 2023'te Dada'nın suyu 70 yaptı. 75'den 80 bin kadar abi.
2: 75'den 80 bin kadar
0: abi. Makul buldu. Hoş ürümcü de yağmur bağı diken uçur kemmeli men sor adamını hoş kılıp de ya onda yağmur bağı demeyip dava tutuk leken et öngüç temperatura tövelleydik ama da hava bulutuk bulgan dikili tövelleydik yani temperatura
2: Hmm.

0: bəzəllə maşınlı yıxmadaq. Şimdi adamdı ki, medeniyet yolları koşuyor işte yollar ravan ki ya uçuruna Kaşgar rehber taksi uçuruyor yollaptı o.
1: 150 min koy etrafında sap tokluk 5 kişilik maşını alay digen deydi Tursun Can ustam. Kaç saptı mı bunlar kiler bir tevsiye yakın bulsa deydi. Tursun Can'dan numarını yollap yırınlar mı ağa deyip Rehna ayıkında. Maşınımız
0: Yolup
1: bahala bədi ko. Tazı köngülü kilek bombadı mı? Yesi yüklü temiz Tursun Can ustam var.
0: Tullu mancı mı? Yine ezen bu kağın bozsa maşının bağı sasa.

0: som digi nim digi ni utlamam sis şuna çibon o kaldı ma gibi gedip ya uşurca mihman çakası adet aldıkatı mı şık bensin kömep sizde elkayı tamak niyap bu
1: Onun hakkında diye ben yap bulup
0: yap
1: yem
0: bulgan
1: yiyen
0: yeri
1: adam.
0: çakırıp sile dep duru aldı emeliyat o yap bulup çakırgan yeri emez bizgi yiyinidin birini çıkırıp yirmen dep özür yiyen olan he
1: Niye yiyen bozsak şunu çıkırıp edin
0: özü
1: ko?
0: okşaş
1: Yiyen
0: aşında
1: adam.
0: özü okşaş deyme he doğru herhangi pizden aş bir
1: Bir
0: hıhtaştan
1: çöküm
0: çıkırıp
1: yemigen
0: ey
1: de sizi yiyizgen de kaçınak.
0: o yemi de yaraz özür bir çöküm yemi de bizgi
1: Ya
0: çıkırıp
1: aldı
0: egen
1: dikin üzümüz yiyen tosak.
0: tosa
1: Op
0: şunun
1: mokşaş çıkırıp edin.
0: ula yap boptu likin okşaş tamak ne ula yap boldu biz yap bulamadık likin.
1: Da mihman çakak alın bako, ügü mihman çakak alın bako. Aşkhanı öyle azırak yevilip, ondaki mimarlar anıl
0: Ya kay aşnan burnun mihmanga dep çakırdı avalı.
1: onda kımaydı.
0: Hem o gün ben işledim
1: Bir
0: hizmet.
1: işki kapam yavaldı acıma, ben bir köye gelmem ben.
0: Göçtürün olsun yevaldı da.
1: Acı bıçı bıdak, çoğur açar yanda. Uşağırak doğrulup kakalarından sonra, hop tutuk ağzı sepni, yeple
0: Anda
1: uşağırak.
0: uyak ben ki içki bağım edin, ben işten düşüp bağın diyeyim acımı. Ben
1: Ya
0: işlaba.
1: şu, onda saflat toz korsak işe gitmem de, ama da iş var.
0: Ben.
1: Ondan...
0: Her bir muşu vakti işten düşüp gelir de onu da biz yiyeç durayla dep yap doğan iş yönü.
1: Şu...
0: Üçüncülük için doğru düşünmemiz lan.
1: Okşasını çıkardım oyuna.
0: Hem
1: Bozuldu.
0: buraş mihman kın yıl akırı hiç paransalı da. Hem misik paransalı tuttu. Bir yıl kapı
1: Afmaz mı?
0: egen deyim Rüşen güldüm. Torgu çıkırıp ko sazayı kıpıldı. Hem buna şu kur köy mü gelmeye kim devatı da hazır. Bir yıl kapı
1: Mihmanlarımın doğru numarı neydi o?
0: edindi.
1: Toplap durun ha Muzaffer.
0: Muzaffercan. Hey doğru numun evet koyalı ki ayet mevcutkan yazgandırsa bağı şurca.
1: Haydi.
0: 176 900
1: Bunu siz demek
0: 997
1: ki okumaysınız onu.
0: Keyni iş güsti. Okumayı siz de okuma hemen.
1: Valla anlayışlar depesin çö. Anlayışlar depesin çö başı.
0: Oturduk ya azrakli yerini bilemeye kaldım ya ben bunu step yırttım.
1: Hemen ne? 176 ya ki. Muş numuş mu?
0: Muş Muzaffer can kışkılı.
1: Neyse.
0: Evet bir plotumuz evet bir plotumuz.
1: 176
0: Hı.
1: 99 799 200
0: Hemen aç. 99
1: 200
0: unutup kaptım bayı.
1: 199 200
0: Evet koyduk çünkü.
1: Ilgarmalı.
0: Ronso nalo yollar avan.
2: Oturcam bırçam bırmen bir kakı bir kakı iken de.
0: Başında kaya.
2: Ruşen gül bu çın bal iken bu.
0: Çın çın. Polat Tömür. Almaz aşındak çın.
1: Öyle mühman kıldım ha?
0: E çın dedik o biz mi?
1: Tık maya mühman bul. Ben ikinci katı mühman bulma dediği adam diye gap yok. Hem de kızık gençler asılı. Bu
0: Başılan bağlayla, başılan.
1: Bir kızık şu bu Azer. Bu kızık emez mi Roşan Kul? Da öyle pek ha. Min... Rast kızık ey mağabey Azer. Bir kadın bir kadın min tılap git pardon Azer. Mimam kağı adam tılap git git ha. Ciddi gaz kaçtaş pan kutu gaz var ki hendike uçun ekber guan kuya verip de. Ozun bir edemdik ne bu? Kondak edemdi bu. Muştak tıllaydı kendi hak nesli. Ma o ruhu nallu yollar ravan kedi gavçan bekre pende Mehmet bu.
0: Aş mihman kıl mende çakasınız nurgulla tıla
1: Şu hoşan
0: gittim.
1: suydu o yollar ravan kedi gavçan bekre bende. Bu mihman
0: Yap
1: ütken,
0: boptu, yap
1: ütken mihman
0: boğandı
1: kıp
0: mihman.
1: buldum. Hem de mihman kımayı mı edin sen bu kaçtığın tıla basa koyla bakalımız. Kızık. Oğuzun bir gep gegen.
0: Mağuş hoşan suyda adaydı o yollar avan da. Pekir efendim şuna uçur yollap da cümü.
1: Tosun can bağla yapıp maşını anlayla.
2: Şuna sizin bir neyken insan cinko da da 45 50 bin kadar abla.
1: Mako.
2: Şuna 18 neyken o da eğitim da 60'dan 60'a bin kadar abla. 150 bin kadar abla da
1: tüzden ki modu vakit
2: de şuna 23 gün 23 bağlılık ki. Manga mısak azrak okpasa 23 gün içinde çıkarak mankasa 23 gün içinde 150 bin kadar abla.
1: Şu.
0: Ciddi dedi ki gaz kaçtaş ponkutu da gaz bayken neydi ekberkam guanxu ya? Perhat pır pır kanda ahvalınla sayacilerin elip ilişen gandı ile 10 min daslarının programmalarını anlığaç. Uyaktım bu yak kit var mən. 4-5 gün buldu imiş yerlerde yudok da uçur yollap da cümle sizden.
1: Bu da uçurlan tekim okuman.
0: He?
1: Yürgün, sayayat kıp baştak yüzse.
0: Ya sayacilerin elip o işen gandı 10 minlağı buyurup sayayat kıp kaptı. Neyli o?
1: Şükür. Bizim sayayat kıp gezek otuca.
0: Taş kurgan barayıl dep. Oyluş etmemin. Peyzge var kıl. Salkın.
1: Muşlan muşlan cıksaya çıkıp bizim bizgi bek bir isim hep giyip atı da.
0: Bizden muşu.
1: Muşsaya çıkıp çıkarlar.
0: Ruhi keyfiyatımız gıgır təsir qalat siləc mi?
1: Şu.
0: Muzaffer can depege numaralı nime o mağam depe sana umamdı deydi maşim.
1: O cevap edem ki siz mi asız mı? Doktor duruyor muyum? Ben birini ip koyayım diyen de ilham ip koyduken siz de bir nesil okuyup kalsa he? Şimdi 19'un gibi bir Ford Focus'tan birisi var ki.
3: Toks bahalar

0: деген болса турсун жаны да. 2019 жылы экен. Эвет койдук азыр. Анда яна расымчылар ясачылар. Менинки машинамдын алды бошанган тарап кичик жижилип кеткен. Расымтат эветга бек чоң болмуса жылдык текшериш таасир кылмайды. Кичик ондак бир ашык тал сиз угуп калганга уну мен маасырлатып ке.
1: Элке умуми бейхатарлыгыга таасир кылмайдыган акбаласыда, ама жылдык текшериш дегени эмне десе, автомобилдин саламаттык акыбалын текшерткенге бир окшош бир ишчү. Умуми саламаттык акыбал каядан каяча, юшурун кайып сакланган, бейхатар кайып сакланган ялар барбы автомобилдинки? Ошону текшертип берди. Ошо жылдык текшериште өтмүш баасы кап болуп калса эки, аны оңштоп кылсаңлар жакшы амилиятта. Турсунжан ошондой OX 25дин бир сыбака 2020-ники. Мушуну бир баалап алган болса дейди, а? Неме бек окшапты деп 2024 неме окшапты? А, машаптолдорун расым тал. Кып кызыл. Эй, рас окшагандайчумбу бу?
0: Жок, тоңдой кылам да.
1: Жок, ай бек кызыл го бу, бек кызыр кетипти бу, чокум пишти менче. Жоона шаптол сетип, а, макул болду. Я сетип алдыңыз мы? Nissan N6 2015-ники күмүш рең ламандо неч болот атрапыда болот дейди жума. Буну мавет коёли турсунжан устам.
0: Рошенге дустурун тоору кон мен дейди унда дедим дейди го чимфо.
1: Ошона депсиз го магым деп бериңлар дейдиңиз го.
0: Яна мажу учурларын яңсак жакшы мисалдар ясачлар. Халык бахт жолдору жолдор аван экен. Эдиге учурун чирали аватыпты. Макул чирали. Яна мен бир машина сетип алып андын унунчо кара бу машинанын баасы канчалык түшүп кетеди, азыр биринин деги болмайды. Яңы машина сетип алмакчы экен. 3 жылдан кийин баасы нече пул атрапы түшүп кетесиңер чарсаңыз.
1: Жок.
0: Баазы автомобилдердин жогон түшүдү. Баазы автомобилдердин кичигерек түшүдү, азыраак түшүдү.
1: Шуну ошо. 20-30 миңден түшүп кетеди алар бар экен. 4000, 5000, 2000, 3000ден түшүп алар бар экен.
0: 100 миңлап түшүдүгүнү ба? Жылгы мисалы миллиондо аштаган баазы автомобилдердики жылгы жыл саны маяк өлгөндөн кийин эле 100 миң, 100 миңлап кени кенди калдыр ба?
1: Ош миллиондук автомобилдердинми дейм а, бек түшүдү экен.
0: Жылдык болсон чыма? Баа түшүп туруш нисбети мажаратлардын процент боюнча эсептелген убактыда унун пулумун жыгып алган экен, түшүдүгөн суммусуму
1: жыгып алды.
0: Мындак.
1: Шуңа
0: азыр ним машина сетип алсыз, азыркы акыбал эмнеден экенин шунун карта деп белсек анда болду. Азыр сетип алган машинаңыз меники эмес. Канча пул түшүдү десеңиз, унун жооп бере алмайт экенчиби? Toğru çıktın ha, bu kayıtka cıkıyorlar gidip çıkan
1: siz. Lekin bir nokta inik, optimobilin bazı çüşüdü.
0: Çüşüdü ha.
1: Görünmeydi ha, o başka nesilerde kunda bazı görünme. İnik de çüşüdü. Eşi olmaz ne çimin koyuyorsun çüşüdü o bazı. Çoğu ama optimobil hep koyup, bunda meblağ neyip koyup, bu dediğin katli hiyal bulmuşsun, o bununla bazı çüşüdü.
0: Şidavan alı o koşuyon iş diyorlar aman ki, öz alının
1: ağzı çıksın. Şu an bir optimobil edip, iki ay edip, onu seyit edip, yeni birini elip, üç ay edip, satıdık Allah'ım da hesapla pasanla sel, ziyan kitidik ya, cık. Pul sel ısırap kıyıtı silek ya cümü.
0: Bir may serpiyatı deyip satıp ki dike sildik. Umuğa muyem. Bikin hem de kıskı müddet almıştırgan vakti da onun en köp kedirgini almıştırgan vakti baha düşünün sipti şu. A pul, yaman pul hava.
1: Eras.
0: A şimdi kilometre sundur pek anlaşı. Mesela bir optimobil ne sildi mesela aldın ya. 300 bin kök aldın da öyle. 6-7 yıldın kin. Sattın bu maşını. 150 bin köy kendi sattın da. 200 bin köy hatta bazılarını. 200 bin köy bunu kilometre sundurup, neç kilometre aydından sundursan aldı kendi. Bir köy, iki köy doğru geldi kalırım ben. O pul mu yaman pul ama?
2: Yenzi gün aldı dinler, şaşırırız sayılı, yansıdan aldı, gelin yollara, rövancıda alıkırcağım.
1: Makul buldu, rahmet sizge Özal efendim he. Al, bağlap dursun Can Sultan bu otomobilla.
0: Anlayla he, bu ne?
2: Şu bu 15'inci Lamando kümüş randıptı 30'un 35 adabını.
0: 30'un 35
2: adabını. Şu bu 17'inci Pasar 40'tan 45 bin adabını.
0: Oldu.
2: Şu bu 22 sende içer 25 adabı 45 bin adabını.
0: 45 bin adabını.
2: Şu bu 21'inci Nisan Cinko adabı 45-50 bin adabını.
0: Makul.
2: Şu bu 18'inci Audi A3 adabı 60'tan 65 bin adabını.
0: 60'tan 65 kişi he? Makul.
1: Makul болду. Илгар муалимнин ма тайын юк кеп акыр.
0: Эмне дейди?
1: Тийжаң бериңлардыз доктурханга барса ар кыл кесел чыкты деп кесел чыкты деп баамайдыганлар бар го. Кесел чыкыр деп тийжаң баамайдыганлар бар. Шуну окшош машинадан баа тапады деп апамаңлар машинаңларды мо жылдык текшертүшкө болса деп.
0: А кызык кек кылган ашчы.
1: Кызык кек кылган ма? Мужгем деп өзү күлүп атты акча, жай кызык кек кылдым деп.
0: Öyle mi? Kulcular da çoğunluk dike.
1: Rasa.
0: Bez
1: Şunday mı?
0: Oylap kalım. Kulcudun mu iştigarak yakıldık adam bak edip çö buna. Şunda mı?
1: Okuluşlar azıcık mışlar yakılam siz?
0: Muş kızık yakıgı ne muş o?
1: Hı
0: hı. He. Muş kızık yakıgı ne muş sen? Şunda mı ya?
1: Pekat kızı mı yok? Cürdek, bir kıl aşı tam yok.
0: Bunda mesela çaylağı verip kalsanız cim oturun cim o yine aylık gibi.
1: Çakçakçılığa.
0: Yağız gep koşu saldıran bir adam da var yine anne.
1: Ay çakçak kılımı da hep
0: yıkıladım. Ayakta mayak tip oyunu musun yine siz ne? Kaç kadın?
1: Ona yalakın bağmaydı yine. O da oyun çiğemge adam o yalakın bence bağmaydı.
0: O şeyliğin bağmaydı.
1: Bağmaydı. O çakçak kıp kesi çokun köyünlük yıkılam dike de hoplap çık git işleri bulduken o bezle belki çakçak kısa. O çık yıkıldıken o.
0: O işte ama?
1: He o çık yıkıp duken o şeyde kızırıp da oturup da çık git de Allah bulduken.
0: Ulgar malım da kılmaz ulgar malım.
1: Eee kıladı cümü.
0: O çık gidi.
1: Ulgucu da usul açık yemeydi kalış yok yıkıldı ki aşında. Ma geplerden karsanız mı açık yıkıldı gandı. Şey sen nonçağın ak meydanda üzüp aladıkken biz şaptol ne tam hakikaten yakışırken, yakışırken bu has muhabbet değil. Şey sen nonçağın da mı şuna üzüp ekilmiz mi ki?
0: Üzüp ekesek bulduk hücum olmuş ama.
1: Bulam ne mi?
0: Bir yüz koyduk may köydürüp bir ekesek. Kaşkadın Kerem Bağ'ınki aldıydın mı şu İşparhan'dan aldık geldim yollar avanken. Kulukum pek anlaydıgan bulup gettim o tarak turak kılıp hat yazsanız şunum anlaydıgan bulup gettim cümü mü? Ben de kargay taksi
1: çıkıyoruz. Sel sezgürlük olsun iş getip de cümü sizin ama şu. Hazır haklı
0: sezgürlük olsun. 2019 yılı 5. ayınki Ravi 4 kaç bul bulurdu deydi. Evet bir gane.
1: Evet evet.
2: 100 metre 4 kodu da yok ya oraya. Hazır aydınlığın için çıkıp canlı yolu yıkılıp geldim yolları var.
1: Makul buldu. Buldu rahmet sizge cümü. Muzi'nin aldı belki tosulup gettiydi ya uçuruna doğru taksiye Rozcan eve atıp da cümü.
0: Tosuncan sizde Guarfu maşını bağım yok mu Guarfu? Ma Guarfu maşını bağım da Tosuncan da pek sorap gitti.
1: Üzgar malım avazlık yakıp anla bakayla.
0: Makul.
2: Vay ben de onun eseri yok. Açığın tipi ağam bu sınav pinteyini alıp bırın zülkettim mani. Bu sözden min gepler boş gepler ama o.
1: Ne hemen anladınız mı? Sizin geplerinizdir
0: tıkı kütüremeyi de tık. Ben neyim dedim? Siz kızlık mı? Üzünüz kızlık gepte bu
1: gepte kıçtınız. Açık yıldı dedim ben.
0: Karan bana. Tijen gibi erin la dese doktor hanıgı basla kesel çıkırdı o dep hak tijen gibi bağımıgan okşaş maşından bağın tapıdı o dep yıllık teşhiriş ki apamanla vet dep ses öne. Şunu bunda kızık yapını şu olcudu birden bir kızmış da kızık yapkıldan sızlan ba kağalla onda yakamaydı dep dedim ben.
1: Tıksızın yaptırınızı açık.
0: Başka olcudaki anlayışlar sizler giden alıcağım mı? Olmuşsa.
1: Sizin açık ilk et yaptırınızı. Onun dün ütteminde çak çak yapılar bulunduğu tıkı.
0: Şu. Mozi'nin aldı da belki tosluk etti de tor taksi Rozcan. Türü yollaptı. Her iki yakın görüp dedi.
1: Hıl iğir iğir çak çakla bulun dey. He? He o kuş şu.
0: Siz mi çak çak kılsız o ılgar malım?
1: Kim ben? Ben ne çak çak kılmı?
0: Ya ılgar malım dedim.
1: He ılgar malım he.
0: Kılalsınız kılalsınız.
1: Ben mi hıl çak çak çay?
0: Çok çak çay da var dedi yüzünü.
1: Kızlıkçı mı bu?
0: Siz mi?
1: Ne?
0: Diğer yaptığınız gibi depte giyip yakın mı? Kanda çıkıyor ki.
3: Yettinci ayda Hongqing Meikailongda soğukat üzülmeydi. Bugünden yettinci ayının 19. günü geçe 7 yuan 1 mo 2 pon 300 yuan hesaplandı. Mal bağısı devletin yardım pulundan keyin yine 10% çürüldü. 1000 tal talun kesiş mükafatı talun kesken aman berildi. Belgelik somuğu yese, Chuangwei markalık 83 diyomluk televizor soğukat kılındı. Tehimi köp soğukat, mukapat Hongqing Meikailongda. Adırsı Körgezmi yolu 618. numar.
4: Bir buyruk bilalla tiyatr körüşünü. Öyünüzün bekaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Teyi akıl ekranı güzel oyla akıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip Teyi akıl ekranı kesbini becerip torumuz sıptığınızda östürüm.
5: Bir buyruk bilalla tiyatr görüşünü. Öyünüzün bekaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Tiyanyi aql ekrani güzel oila haqidagi barliq arzuyingizni qondiralaydi. Telegraf shirkatining tijoriy sonlariga berib, Tiyanyi aql ekrani kasbini bejirib, turmush sifatingizni o'stiring.
4: 7-chi ayning 30-chi kunidan 8-chi ayning 3-chi kunigacha 26-chi navbatlik Shenjiang xalqaro avtomobil sanoati ko'rgazmasi Shenjiang xalqaro yig'in ko'rgazma markazida o'tkaziladi. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bir dərəcəlik bayraqlar avtomobil körgəzmizdə 60-dan artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi,

0: Аңлаватқан аңла 174 қатынас сәнәт радиосының.
1: Мені аптыма болан программысы.
0: Программымыз дейм ұшу.
1: Үрім шәрі Шинхуа жануб елігі жадашқан Шақсат Егіз Бойш қамбулаториясы алайыда тәләп қылған. Шақсат Егіз Бойш қамбулаториясының орын ем ұшу. Güzel kaç dişi, Daşmir taraf kırıp mağa yönlüş, Manzıka uçağın digen yaşıyor açacak basanla buludu. Onun evet. Başka programımızı trik ve tırıttıklarını bazağı sağan tırıt halkıra soğutacak şirketimi alahide talep kılgan.
0: Buldu.
1: Şuna kılıp devamlı 92 uçuruları karaydı. Bir
0: beymeyt uçurucu, maşnam ne soku etip, keçip kette, altaylı körükününki tigide, kayında körük, görüş aynıgi sunup kette, işinden azrak yeri sırı çüp getip de o kanda kısan bula. Ya ki, o yerde aparat yokken, Әбәк өш болдым, мұшу қаққа шықылып, мұштапта деп, Шаваев өтші кепті. Тәрбия қуат қатынан сақшыларымызмын тәрбия қуатыды, бізмі тоқтымай деватымыз, диқат қыпменла, мұшу. Токсикерт мінгелі бәк диқат қыланла деп бәк деватымыз. Бір ашу үзіміздің, әміміз үзіміздің әтрапыдан баштап жүр, мәселен, я иніміз му, я қошнымыз му, я тұққынымыз му, я балларымыз му, аш токсикерт деват қалла, чо? Шылағы бір бекерек бір тәрбие қысақ болды дейм. Бейқаттарлық бірінші балам, ұфқам, ма диқат қыпайды, яғы ака деп жо, бір тәрбие қысақ болды дейм. Қатынан сақшыларымыздың тоқтымай йол-йоллады, әтті шіркетлерге беріп, қарәлік алды, дәрі сөйтіп, дәрі сөзлеп, лексия сөзлеп, Aşında kıvatıdı.
1: Onun üstü gendi ay günü, aldın günü bir uçur yetkizlik dostlarmış. Ürüm şehirdeki toksikilet, musikiletlerine katlık tertip kiseliş hazır.
0: Bu atıda.
1: Başınlık bol diyeceğim ama bunun nispetten hem de sel karmakla hazır yol yollarda tertip kiseliş bir atıdı. Şu ma bir hatarlık yüzsüdün ma atanla ballağı sel sergek olaylıymış cihette.
0: Andım bu şu öyle ki. Abdumobul ne? Karam meydeydiğen bir kısım rayıla bak. Yaş balla, musabık şekilde edildiğen. Sen ilki şehir rayından, merkezi şehir rayından. Azıcık sırt dedik ki, Abdumobul'la sen az boğan bir kısım kenarı bir. Yanında yasalga yolla var. Aşağıl tazı musabık kılış. Meydeydiğen lağı var. Katına sakçılarımız hazır. Şu yol bilekler doğandı seher. Onun da başka aşında özgertken. O kandak abdumobullarının kandak eydiğini bilip gitip de katına sakçılarımız var. Yol yollarda durup şu abdumobullarının nispeten tertip kiseliş, terbiye biriş, düzeş hizmetini ilip bir yeri atıdı. Keştik eli baldır lan bazı anlayışlarımız belki meskikan buluşanlar mümkün. Cuma dikkat edip eydiğinle maşını.
1: Cuma'nın oldu maşınlar bak.
0: Ballarımızı çok yakış terbiye kılayla birisi elik iş tükmanından toksik ürtüne. Eydimezlik doğruluk. Yani birisi prava yapıp oğa abdumobullarına okuyup kalsa. Abdumobullarına ballarına okuyup kalsa. Ama maşını icarı gelip eydiydik ya ulasıyla maşını hep ben miyken doğru ha. Lekin icar aldığa ya bak ya icar aldık ya maşında şuna olan aşu. Bol ışığı çayda yapıp maçta kıldığına bak ya. Şu an vallahi terbiyeni belki yaş kılaylı cümo. Kişi gidin terbiyeni yaş kılaylı. Anlıçlağı bireyli, baraylı, paydalanıp azrakla algan asasta cümo. Nimdeydi o?
1: Taşkorgan bir ömek teşkilleri çoruşan gülü. Yaman bağımız geldi. Anlıçlağı birlik, birli baraylı paydalanıp azrak ağa asasta cümo deydi. Ömek teşkilleri deydi.
0: Taşkorgan Roşengül mü?
1: He?
0: O Roşengül ömek teşkilatı bası o. O ömek katnaş kalladığında 3-4'ünü yuttur yutup inkiler mi ki? Bu yoktan. Bu yok kene. Hiç batı bağa
1: müşahede. Oy tuğan dep.
0: Müşahede tuğan dek. Kaybı bu yok.
1: Ya ya ya.
0: Kana kılım emdin dep.
1: Karma kanda tuğan benden bek inçik esta aydılcım. O şöyle siz okumapsın beni. Düşememiz.
0: İnçik esta aydı?
1: İnçik esta aydı onda açtım.
0: Ey siz çatakçım
1: ağa. Yok, başkalarının ışığı kege vakitte mi? Acayip. Üzerimden ışığı açığında boğam bile, kalkının ışığı kege de yaman inç kez daha.
0: Öyledikli okuş eş kez çıkan lan.
1: Rast okşayımız. O tarafımız rast okşayımız.
0: Oy, kalkının ışığı olduğun bosa. Oh,
1: oh. Acayip es daha idil inç ke.
0: Yani öyledik vane esnim eçke bir yüktü dikemez mi? Mondak ekmek. Yo, anda kımal dek gittim hemen. Sıl sağ.
1: İkin aşı, kalkının ışığı kege rast açığında kışkımız.
0: Yolçunuz diye yetemezsiniz.
1: Bişimiz bilen mağıp kılımız.
0: Yolçunuz yetemezsiniz. Yolçunuz yetedik
1: adamı. Oğlum meşünçlik kazanım.
0: Sürt bakmadım ben. Onda kadar.
2: Yılgar verite hile olacağın yolları mukaşı yanıştıra bak.
1: Mahta adam
2: sizi. Yılgar verite boğuşalı mukaşı yanıştıra bak. Doğaya kanca olan mukaşı yanıştıra bak.
0: Makul. Deniz bir kitap çoruz.
2: Öz yetkisi tutuluş şimdi. Kadalay yolları yanım mümkün. Masa şarkı çıkmış öyle mi öyle. Şimdi iki ben tercihçeni. Biz bu maşınlarda tercihçi yolları alan kendimi. Onun için ben maşını izleyen ıslarına baldıranlar, sonuç bir çıkıramanlar. Oylar kırbaçkansa, Fatken Cermani, Özgü Cahsızlığında, خطرلیک بود که گویم شکل آلود میاد. در بیشتر ناسانه امبلار استنتاج کرده که چه خون میاد چه پیدا نورانی شکل آلود خون میاد. اینکه خطرون آدم استنتاج کرد. یا اونا روز اینگونه میشیند دفتر بیشتر با اسیب همه چی یکول مقلب پرسات
1: رحمت ایلگار معلم.
0: اوندا امس دیسم خوش.
1: هتل کلرانس خوشحالق ایلگی دوستن.
0: بله بیار پخشانه بیشتره. بله بیار پخشانه چی با؟
1: سیز من بله بری بیار پخشانش اخو میسیز. من راست استایدل خیلی سپرداش شدش قام داق
0: چیمه؟ هاپون من دیده گو
1: کیم؟ شمین یول یول لاروان آش توکسکلیت آه وای شرالی آجواب که کل سکنگو یا ما شیم فو میان اخچورم نخاتا اخو پیدان زد پیون کیلیب کیزی یاشیلیب من آش نه
0: وای هاپون من شیم فو سیز ما
1: دب من نه دم زفر جان نمر سوردم دپتیانش
0: خطا بعضی چیو ما عالم جان دپتورب یازن جان افچور نوکیت دارم اما داشت اب کالد افچور شنوند
1: کیلپ شنفونین کی
0: افچور چه خوب که دماس میاد
2: نازم
0: جان افچور رو کنده اول اون سلام میخواد اون وقت که دیگه یالش ماشین فاکتور سلام ماشین این تاین کرده مقبول بود رحمت آن دی یافتم یان استان باز نهش پلیت را بذب واده دو ترسن جنگ.
1: که من یکی گرمش نکه یاگردم بر سبات ته.
0: 50 میلیون ات را بذب. یه اندام پرواگان میشو خانم قزل ایدهش که ماسکیل دو ابتو موبل باهم ترسن جان داده دو. ترسن جا آنها وقت کم باشند 50 میلیون ات را بذب. یه اندام پرواگان میشو خانم قزل ایدهش که ماسکیل.
1: خانم قزل نگه ایدهش که ماسکیل دگان 50 میلیون ات را بذب که من دارم ماشین دارم 50 میلیون ات را بذب که خانم قزل دیمی.
0: ماشین دیدم
1: آه.
0: یه اندام فراو آقا خانم قزلان ایدش که ماسکیل دگان
1: 50 میلیون کوی اترابه دیگه ماشالله دم
0: توره
1: سو نیم دیدن از
0: 50 میلیون کوی اترابه خانم قزلان
1: دیدن از
0: یا ما یازگان اشته یزیب تو من 50 میلیون کوی اترابه دیگه خانم قزلان ایدش که ماسکیل دگان ابتو مبلا دیدو
1: 50 میلیون کوی خانم قزلان 100 میلیون کوی خانم قزلان دپو میدو سو میشن دنبر
0: سیز چه پنجیه چکان دیگه بریه کردن شوند آبدان باقی دیگه ما آلم جاب شد.
1: اول جاب شد.
0: Öydün çıkıp orunduktu bir kadırcam oturun ha siz orunduktu bir Ya bir yer değil mi siz bir?
1: Aşağıya teklif bile işleyim hemen.
0: Dık.
1: Yaşlığa nasihat kılayıp aşağıda oturup.
0: Yerimanda korsak yakışmışlar ya seçile. Ben de bir maşını vardı. Ceda, 2015'den bir Ceda maşınısı varken. Müş maşını yollap gitmiş sizde oldu. 2015'den bir ceda he.
1: Ma Tursun Cansu'dan bahala poptu cüm. Anlayın.
2: Şunu gülmüşsün yağır olup kalsa, 40 maylı olup kalsa 130 man atrapıdan. Maylı olup kalsa 110-115 man atrapıdan.
1: Makul makul buldu. Evet koyduk cüm.
0: Kızla ayı dedi lan.
1: Kadın abasınım evet bir el cüm anlık cüm.
0: 50 man yüellik he.
1: He kızla ayı dedi lan 50 man yüellik.
0: He bu oldu. Hadi yedep de bunu olsa.
2: 50-60 minkü etrafıda hanım kızla ediyorlar. Tutmayla toplar karınla, livin.

0: Infel, fondamente sanıyor. Mayla kapkas seyretlerim buldu. Seyretlerim almak için 19 tane tekrüldü. 1060 manalık da.
1: Sizde bağ mı? Sizde bağ mı? Dep sorabdık ya onu. Namı kulaktan kulak yetken pulunuzda tecaydıgan Molli Gırın Abdullar'ın ki oranı dep begen bosanla dedi. Orne Ürümçü de olsa ma Çandao da andın ma.
2: Çandao güldü gide.
1: Çandao güldü gide andın ma o. Şiyunun ki kendi ki ciddi kardiyan koran açıdım ba. Anı başka raylarda bu kapkası telefon kılın. 13-59-75-75 diken numarga telefon kılıp bir sorana.
2: Qadirlik do'stlar, programmamizni Urum shahri Shinhua janubi yo'liga joylashgan shaxsat eg'iz bo'shliq ambulatoriyasi alohida talab qilgan. Undan boshqa tirik va tirit tig'larini bozor qilgan tirit xalqaro sud shirkatimi programmamizni alohida talab qilgan do'stlar.
1: Yuqori qo'rlarga ko'pdan ko'p rahmat.
2: Undan azmacha menga bir mashin tuygan qilgan bo'lsa deydi, chundiyan.
1: Buna qilaylik, telefon qilsinchi. Azmat telefon qilsin, azmat nomerini deb beraylik. 138
2: 49-0142
1: Azmetcan, moşunun burada bir telefon kılıyapsız. Tursuncan, muhammıştak bir dep soran ha. Hazır mı? Vaktimiz pek az kaldı çoğu.
2: Programımızın vakti tuşup kaldığı kadar hoş dostlar. Sizler hoş dediğim bulduk. Programımızı yaktırıp anlığan kızgınlık plan katlaşkan emmanlar. Rahmet eğitimiz. Rahmet sizler gençlerinle yakışı bulsun.
1: Program riyasetçileri Roşengül Bastülen.
2: Boşurcan Hızır.
1: Davetçi Muharrir Patigül Mehmet.
2: Hayır hoş.
1: Hayır hoş.

0: Beijing vaqti soat 13.
1: Ürümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kvadratlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Situ alısınızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Yıllar azdı biz hemen.
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.
5: Bu programını Ürümçi Dönkörük Fokus Lıklaşmayları Mulazimet Orni Alayda talep kılgan. Abdullah'nın yeni süpet terisi bulan ACGA, C2, C3, C5, C6 ölçümü dişlengen Fokus Lıklaşmayları. Her kıl yukur önümlük muayet asıraç hem devletinin 6 derecelik gaz çıkırış ölçümündeki abdumobilgı işin çıkmaz geliyordu. Amarak abdumobilinizde abdul talıganda Fokus markasına alayda katılın. Fokus Lıklaşmayları.
6: Yollarınızda bizemra.

0: Nasılsınız?
1: Ol kaç biriz yetti tut. Yollarımız rahva.
2: Yollarımızda biz hemra programımız.
3: Biz hemra programımız.

0: Eğitmen sizge.
1: Kimge?
0: Eğitmen sizge.
1: Vay kimge şu?
0: Anlıqçı dostlarga.
1: Hee.
0: Eğitirgan cık cık cık yürek sözlerimiz bağ o.
1: Ba.
0: Handas dostlarımız bir təklif qoytaylı.
1: Şundaq dostlar programımızdan başlap aldıq. Dostlarımızın kim o şu programımızın anlıqaş.
0: Şuna.
1: Öz yürüvatkan yol bölüklerden yol uçuri, may uçuri, gaz uçuri yol işini karşılığımız. Onun başka öz anlarının ortaklaşan temelabısı bizgi yolu sağlatan ortaklaşsak buludu paranlaşsak buludu.
0: Şuna.
1: He dostlar.
0: Doğru doğru.
1: Şunun kamış o veşin spomuz XC1074 FM'ge hazırdı başlap uçur yolu sağla buldu.
0: Şuna kanıqçı dostlar. Unutken katnaş kay soru edigen sual mesletler bosum oturu koysanla buldu. Şincan 1074 sile üçün mulazım ette.

0: طلبت بروق نفسك شفاتك برضو أم الله شفته مات شفاي الله يا رقم غير
1: Qollab quvvatlab mushu jiboda mayli to'yin shipping hol bo'lsin do'stlarimiz chaqiraq tiyansam ko'm o'qib chiq taqtib qo'yg'aysizlar rahmat
2: to'g'ri
1: ayo sen sinov uchri
0: yasharjon jim o'tiring
1: ha
2: bayqa jim o'tiraveram demam
1: qanday qilamiz endi oshkorlab aytdiyamdi
2: butim qo'yib yurkimni og'ritib ikkinchi butim qo'yib og'irg'a yegi tuz sepibsiz
1: Qoğminglu üçün də Ravan deydi Mənsurun uşuri, rəhmət. Ayalınız radio anlavatqan bolsa, hə? Yaşar fikam. Siz bağınca, hı? Pilallan tüzüb bulamı ki, deyib yazın can.
2: O pilallanı özgərtib tüzüb, yo.
1: Hə, əsmiyi ma? Mə ne məxət mə o? Əsmiyi də bizim qoyabdı mı? Biz gəyəş dadamdan samsın əvətgən xoşmamdı, şöpən tatıbə.
2: Bu, başqa bir yəndən samsın oxşadı, ləkin bu mu oxşıqan da qıptırdı. Ne bapta?
1: Bahtiyar.
0: Yaşımo, yaşımo, yaşarcım.
2: Yaşımo.
0: Ayadı, bilen mo.
1: Bilen, bilen.
0: Eşber bugü halk ile söyleyin bana da da. Hep şunu bak, iman kanısının keyinde, şunu bak, mühendise keyinde, şu her iki dadımla tam kanısıyken. Ben yani 20 saat için barına. Zekra atandılar, bizden taşıdılar.
1: Bilen. Yaşıptı Bahtiyar. Bir yerip mi Samsı'dan 5 ni yaptı da.
2: Şunun ile biz Samsun'un gipini kıvarsak, saniyemde nimet kendi.
3: Akşama okumduz Ayla Şerçen. Hoş geldiniz güzel. Çakşak mekanı kılıç halkını otluk mekirlik salamlar olsun. Allah'ın mençerden Allah saniyem eden Allah'ın salamlar kendi. Hani bugün kılıcı da yamgı yığvadız. Yani oh merva et onu da lanme it vatme. Yani lanmelleri nim yesini.
1: Kilene, kilenlere. Nim
3: istevrem o. Arıcan kodup. Kaşkaya kettik. Kınız ayolan. Yaşar Cavişki senin de istəyəsin deyib mənə seylərini qorub otadım. Kəmməmsizlər, gelib azraq yəb getməmsizlər, oxşabdım bu seyləri.
1: Kilinlərə?
3: İyina tamam.
2: Taz oxşabdım. Yəsinə. Aşağı mıcan bütün səbətdim bu miyədə. Toğraş qoşaqmay.
1: İşkimiz nimsək meylikə.
2: Meylimkə.
1: Meylikə.
2: Aş qılıb qaranğa mənə mı şomi jo bütün tumamdı mənə.
1: Şo.
2: Oxşumabdı.
1: Bizə bir oxsa.
2: Hə, o lağman tatıb qoquyub da ayə da çöpnü.
1: Çaplışı bu çöplə.
2: Çaplışı bir-birisi.
1: Lağman o çöpnün yerimi, o, əmbəldim pəs qısangılab getibdi. Yəyti gəydə qapdı da.
2: Hə, o cozuq uğrab qoyubdu o çöpnü. Saniyemdə taz oxşamaysız ki, məndə yedinə.
1: İşkanlı nem desəngil, dağ desəngiz, mənim işin dağ, dağ qoyumuz.
2: Ay, dağ buldu.
1: Siz onda demək, fikirlərim, sınırlarım, sizlərə qısındım, bir tatım yap getkən bu sağla, işkanlı bək, obdan gəl qıltınla, dəyitiniz də saniyemdə, hə, bubdu. Ləğmən sizdən aylan sonu, jil, jil yemizəm, sığınmayma ləğmənlə.
2: Başqala, aşı təmirinin tarisək tasa, siz ləğmən aşı dərəxnə aşı şaxdək tatıbsız o, nemə o, tom o.
1: İsmi sizin biliniz de, tatlı da.
2: Yigil olam, minan bilim.
1: Boldi. Tamak ne? İtpegen ki, okşaptu da bir yanla erle. Kandal ise okşaptu, rahmet, yapa çektiniz kutun, deptirip yanla.
2: Mağın itpe mi sulsan yemdim tamak ne?
1: Nam çıkkaya kılsız.
2: Şunun devri mende.
1: Çıkkaya kımağla demek ki o. He. Tamakın yamallığan kosakının tokluğu. Çak çak da koyduk edet, okşaptu. Kolunuz güllemken de sizinki.
2: İşte deptirmiz de.
1: Ya biraz kolu gül, çıraylağı gördünüz mü? Geplerini kamlaştırıp diyeli geldiğimiz, bu tamakını kündü iteli geldiğimiz diyen. Azatlık şimali olur için de Ravan'daydı o Mansur'un uçuruyor, rahmet.
2: Musa Can kattık için kış çaplayıp da sırren çaplayıp anlayıp da bana.
1: Çıkıp düzük çaplanla, yakış çaplanla.
2: Niye bu sırren üstüge icir micir bir nesilen çaplapla koyup
1: siz bu? Siz kesip noktasını düşünmeyen ki buna değil mi?
2: Açtam ya. Kalayım kan bağabeyme ya.
1: Onun için ki, dostlarının uçurları yan devamlı karısak. Mehmet Can Toğrak akımız bugün de tamak ettik ki, memiş programlarını, belki yakışı görmen, yakışı anlayman, silahımın kalıp törümde, silahını bek hürmetleymen, radyodan bana anlayabatımen, cibok kırıp görevatımen, kaçan yüz görüşemizde. Mehmet Can Toğrak akı, siz kaçka, siz ne de? Boz bugün Çinvağ mühendisliği bağırsanız, aşırıya seçilebilen görüşeleysiniz, değil mi?
2: Berip. Samsi yigeş. Ədimiz
1: bugün tamaq atman boldu da.
2: Hə, ədimiz kimi bir 5-6 samsi əkəsiniz. Tit baxsa. Yaxşı oldu anı.
1: Yaxşı bolar.
2: Özünüz bu bilənimdi.
1: Doğru.
2: Tamaq atmaq üçün.

0: Yeni bir uçur məzmunu yetkizeyle. 7. ayının 21. günüdün 8. ayının 30. günü güce Dövlət yolu 30. liniyası Lianyungan Qorğas yuqur sürətlik taş yolunun Kang saydiki Sayram Külü tonulidin Jangjungou tonulgıcı boğan liniyası da ot öçürüş, kutquzuş boyca özgertiş kuruluşu ip berilidu. Şuna her günü saat 22'den ətsi saat 10'gıca bütün liniya takılıdu. Kündüzi normal katnığılı buludu. 8. ayının 31. günü çüştün burun saat 10'da koş yönülüşlük normal katnaş əsligi keltürülüdü.
1: Keçide takılgan yolu bölgeden aylanıp ötüş liniyası mındaq. İli yönlenişide mağındığın avtomobillar Sayram Köli Tonel Eğiz'den yukur süratlik taş yoldan çıkıp Dövlət yolu 312. liniyası arqılıq aylanıp mağsıp oludu. Ürümçi yönlenişide mağındığın avtomobillar kuruluş məzgilde yukurgu yürüyüş yönlenişideki vaqtlıq avtomobil yoldan paylanıp yekki yönlenişide mağsıp oludu.
0: Katna saksıları monolarını samimi əskertti. Səpərge çıkanda aldı bilen Kündüzü yol yürüyüşünü tallab, keçide yol tosuluduğun vaxt bölüküden özünü kaçırıp, aylanıp menişini azaytıp, musabiga dâhli yetiştin saklanış. Yukur süratlik taş yol kuruluş rayonundan ötkende süratini tövallitip, astı yürüyüş gerek. Avtomobil yandaş, halıqancı yol özgertiş, ciddi ehval yolunu ilgili biliş kattık men'i kılındı. Kansay Tağlıq rayonu yolları tik hem ciddi əgmələ köp bulup, bütün müsabıda avtomobil sürətini kontrol qilish. Avtomobil işçilikki barlıq adımla bexatəlik tasmasını ölçəmlik taqaş. Özü avtomobil haydab səpərgə çıqqanda, çarçap avtomobil haydash, araq içib avtomobil haydash, məs halətdə avtomobil haydash, normudan artıq adam siliş, sürətini aşırıb haydash qatarlıq qatnaş qanunuğa xilap qılmışladın qatdi saxlanış gerek.

0: Beijing vaqti soat 15.
1: Ürümçi şehri su üstü balçısının yenideki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bak. Situ alsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öyüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.

0: Yakında Ali Xalık Sot Mahkemesi, memleket boyunca sot mahkemelerinin medeniyet kuruluşunu sot hizmetine çoğunkuru sandırış boyunca özgeci türlerine bahalaş neticesini umumi uxturuş kıldı. Bunun içi de Dürbülcün Bozyer Özleştiriş Rayollu Xalık Sot Mahkemesi, Wuşişuy Xalık Sotu berpa kılgan, Şaufıncı Medeniyet Markisi muvaffakiyetlik tizimliki kırgızılıp, memleket boyunca sot mahkemelerdeki bu şerefke erişken 63 özgeci türünün bir bulup kaldı.
1: Dürbülcün Bozyer Özleştiriş Rayonlu Xalık Sot Mahkemesi'nin Wuşişuy Xalık Sotu Tabalik Rayonda nokta köp, liniye uzun, daire kengbülüştek emeli ahvalı asasen, seyyarı sotkiliş mulansmet endisini yığınlık yaratıp yolu koyup, Şaufıncı Medeniyet Markısını yaratıp, köşme mulansmet, maceralarını köpkül halkiliş, del cayda kanunlu umumlaştırış, illik koktaşını yadro kılıp, seyyarı sotkiliş optimobilini köşme sotka aylandırıp, kanun yürgüzüş mulansmetini amının işki aldıgıcı yetkizip, Kanun yürgüzüşte halkı kolaylık yarıştaki en ahırkı bir kilometrini ravanlaştırıp, kanun yürgüzüş mulazimetinin doğruluk derecesini ıstırıp, asasi katlamını idare kılış birikme gücünü mücessemledi.
0: 2025-yılı 4. ayda Şaufıncı Medeniyet Markısı yaratılgandan bu yan, Wuşişuy Xalık Sotu'nun ziddiyet maceralarını davadan burun hal kılış nisbeti 40% aştı. Seyyar murasa kılış, köpkül birleşi perketleniş katarlık şekiller arkalık 90%'ın artık hoşnular arsadaki macera. Öyleniş aile macerası, davadan burun hal kılınıp, dilonu sot kılışının oturucu devreliki 25% kıskarap, amının davalışış vakit tenerhi ve iktisadi tenerhi ünümlük azaytıldı.
1: Hazırkı kadar Şaufıncı cemi 60 neçkitim seyyarı dilo biciriş, 15 meydan kanunlu umumlaştırış teşvikatını kanat yedirip, sotka karışlık 2 tuan meydan 23 liyendi, 3 mehallini kaplap, 2000 parçadın artık teşvikat materyalı tarqıtıp, amının 500 adım qitimden artık mesle soruşuğa cevap verdi. Çet, Irak, Lendüylerdeki amma üyedin çıkmayla kesbi kanun yardımıge erişip, kanun yürgüzüş çetki erişiş duygusu körnerlik küçeydi.

0: Hürmet radioçlar, Bergiz Siyatr 4 Qatnas Sanat Radiosu'ndan Bivanstan tılatkan Qanun Siz Kamera programısını dağılmıştıratımız.
1: Bu programımızı Tırık ve Tırık Tıqlarını bazağı salgan Tırık Soda Ceklik Şirketi alaydı talap kılgan bu oranğa Çin dilimizden rahmet eytimiz.
0: Hürmet radioçlar, dostunun mesalette optimobil heydelikenlikini bilip durup, yanıla optimobilge oldurup, adisi çıkıp yarlandı. Cevapkarlıqını özü üstüge alamdı. Dili ve Qanun sayfımızda bu aktiki məzmunlarga kulaq sağaysla. 2023-nji ýylyň 9-njy aýynyň mälim bir kini, Ürümçi şäheri ahalisi LX dosti LX bilen opça tamak ýegenden kin, LX'niň haraq içkenligini bilip durup, ýanyla o haýdygan pikapga oldurup, öýge gaýtgan. Ýol üstünde LX süratni aşyryp haýdap, oldy tarapda ketip atgan qyzyş maşinasy bilen bexatar aralyk saklamay soqulup, LX'niň ýarylyşyny keltirip çykargan. Qatnaş başqurış tarmıqı LX-ni hadisede barlıq cevapkarlıqını üstüge alıdığı da bekitken.
1: LX-nin bədininin köp yeri yarlangan bolup, doktorxanada 42 gün davalangan. Keyin adiliyelik bahalaş arqılıq LX-nin

0: Hürmetli radio dinleyiciler, kanun sizge hemra programımızda da olmaştırattımız. Dostlarımızın kegen uçurlar karsak, mündaq bir uçur bayken. Bugün 3'te saat 14 etrafıda Şama uçundun taksiye oturup, Sanch Hans tarafı bağıcı boğan arlıqta, maşında Lunyi'de denpin daydı. Onunun başka, çuzuçı sıcı mey yao çen, 不知道怎么联系，忘了个轮椅的电瓶的不多。 오늘은 뭐랄까 택시 쇼퍼 풀 안맙도 무슈 택시 쇼퍼랑 관닥 알아가시는 빌라메든 슈 택시 쇼퍼 안나왔 감보사 브라 라디오다 텔레폰 번호는 이런 급하게 보상 나왔다. 알드빌란 무슈 보여드리기 마슬라함디 마신다 轮椅 착륙 오른쪽님께 电瓶 쓰갑도 오늘은 뭐랄까 택시 쇼퍼 풀 안맙도 가네. Şu taksi şoförü anlavatkan bolsanız 166-90-05-02-55 166-90-05-02-55 degen numar bilen alaqlaşkan bolsanız.
1: Dostlarımız onda bolsa yol ahvalığı yana qaraylıya xalq yolu ötüşmü körüknün üstin nanminge qarap mangan yönünde maşınlar biraz köp yürüş asta andın çita yolu 3-cü körük bilen xuanxı yolu aralığındaki bölekte maşınlar biraz köp yürüş asta. Yeni qarsaq dostlamışı Şauşimir ətrapı, Şinxa Şimali yolunun Şauşimir ətrapıdaki bölək Taşımır Qarabmanğan yönlüşdə maşınlar biraz köprəkkən, yürüş astıkən Şidaçavının üstü Sesimolu Qarabmanğan yönlüşdə dostluq cənibi yolu deyimiz bu yolunu. Maşınlar biraz köp, yürüş asta Xunsa yoldumu xoş yönlüşdə maşınlar biraz köprəkkən, yürüş astıkən dostlar. Andan mavo davan şimali yolu cənubi yolu abayatın mı degen toq yanlan maşınla biraz köp yürüş asta. Xeylungcan yolu da mu maşınla biraz köp mavo nyanzgo tərəf qarab mangan yönüşdə.
0: Şu tərəf tikit bağın dostlarımız diqqət qalan bolsaq onun başqa sayı yolu da yanlan maşınla sal köprəkkən dostlar. 12-ci otorunun ətrafındakı yol biləkləri də mu maşınla sal köprəkkən dostlarımız bexatarlıqqa alayıdı diqqət qılğaysınızlar.

0: 7-nji aýda Hongxing Meikailongda sowgat üzülmeýdi. Bügünden 7-nji aýynyň 19-njy günigiçe 7 ýuan 1 mo 2 pung 300 ýuan hesaplandy. Mal baasy döwletiň ýardam puldan kiyin ýene 10% düşürildi. 1000 tal talun kesiş mukapaty talun kesken aman berildi. Belgilik somugy ýetse Chuangwei markalyk 83 diýumlyk telewizor sowgat kılındı. Tehimi köp sowgat mukapat Hongxing Meikailongda. Adresi Körgezmi yolu 618-nji numar.
1: Hürmetli radio dinleyiciler, anlatqanlar 174 qatnaş sanat radiosundan bevasita anglatqan qanun siz kamera programmasi.
2: Bu programimizni tirik va tirit tiglarini bazaga salgan tirit soda chaklik sherikti alayda talab qilgan.
1: Şanaq bu oranğa köpten köp rahmat aytymyz. Onun başqa programımız Şinjang radio televiziya stansiyasynyň ýeňi taratgapdysy Sulushitinde maskadamda anlatylydy. Dostlarymyzyň programymyzny Sulushitin absylmy anlaşyny garşy alamyz. Qani dostlarymyzyň käýgen uçurlar garsak ilgar malymnyňki uçur garsak ol jyry ýamgyr ýaqqan oqşmamdy. Yağmur yığıyıp da.
2: Tünü gündün başlap golcuda yağmur yığıp dike ettigende moyan ağlıgıcı dostlarımız hoş yop golcunun her qaysı yol bileklerine uçurlarını
1: eratıvatıdı. Golcuda yağmur yığıp da yuqur temperaturumu 25 küçüşüptü önemligen yaxşı.
2: Bek salqın.
1: Lekin ma örümç tarapların ertü günlägiç yağmurlar yığıp hele yuqur temperaturu 20 net selsiye gradusqa düşürken.
2: Mümkin.
1: Şoň dostlarımız aldırmay turaydı örümçilik dostlarımız mana. Bugün mu hava şundaq bir xil salqın şamalla çıqıp Avala bulutlanıp digendek. Abdikerem efendimden uçur. Abdikerem efendim, hoş geldiniz.
3: Müsavre şeyhim, garbi yoldur yoldur evan.
1: Rahmet. Muradıl efendim bu programımızı yaktırıp, anlayıp da köptün köp rahmet. Dostlarımızın ki, yana tamamlık programımızda katnışıp uçurlan yollap duruşuna kızgın karşılamız. Hazırım de, daven şimali yollarda maşallah köpken dostlar, itibak yollarda mı maşallah köpken, Sanfango şimali yollarda mı maşallah köpken önümlük paylan gaysla.

0: سجل تکاملشترب، ترمقلا برلش برکت نش، ماسلشیب ارتاق اداره قلش اندیسن اعلالشترب، دقت نه ایجای سودسی، ملک حقوق نون دایرسن بکتش، ایجای ملازمت مجراسی قطرلق ساحالرگی مرکز لشترب، سریت یوشرن خلپن برمبر تشرش، مجرالارنه دل جاید مرسا قلب برطرب قلش، خلق قلائلق یارتش، قلبلارنه ایلتش ملازمتن قنات یایدرب، اساسی قطلمنان جمعیتن اداره قلش سویسن استرده. Hürmetli radio anlıkçılar, meşhur atış isimlik anlıkçımızın ki uçurağa qarsaq, Wangjiagu maşın toqtuş meydanının Jiuding yo'lnishda, Lianyungan qorğas yuqur süratlik yo'li, intayn ravan deb turaqmat degan uçurağımızga. Mau bir anlıkçımız boyatın, Nansanniki havarayını sorğandı. Qani Nansanniki dostlarımız anlavatqanmışı, bizinki radioni anlavatqan dostlarımız biri uçur bergan bolsa, Nansanniki havarayı qandaqdı? Bizim bilişimizce hem de tünögün Nansan'da hava uçuk kentik. Sık kentik lakin mi şu keçide yanılan mı? Salkın şunak mı?
1: Bugün mu ettigen hava uçuk diye hem de hazır yağmur yağdı mı yağmadı mı okumayım. Lakin yukarı temperatura 26 celsiye gradus deyip çıkıttık ya telefonda. Biz bir karabit değil ya.
0: Oldu biz bir karab oğandınken dostlarımızda. Müşünki haberini yetküzeydi ya.

0: Hürmetlik radio oğuluşlar, Şinjan Radio Televiziya Stansiya 100 Yatırdı Qatna Sanat Radiosu'nun Qanunsız Kamera Programısı boyunca anlıkış bardıq, yaxtırıp anlığına rahmet.
1: Riyasetçiler Taniyar Mahmud Bilan, Risalat Qasim.
0: Növeç Muharir, Malik Hasan.

0: Beijing vakti saat 16'te.
1: Örümçi şehri su üstü balçısının yenidiki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Terakya Çekçi Şirketi'nin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
0: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duyguyla sizi bir aram kılıdı. Yakı sizi çeksiz şatlık cümdürüdü. Hayatlık müsabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözləb, minnettar kişilerinizge rahmet etiverin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet etkumba programısı.
2: Bu programını Tırt Soda Çekiş Şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın bosu kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bulundu. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varis markalık sakal ağışı.

Hayatım degen dostumuz Gülbosta da kandak ekvalınız, kepiyatınız pek hoş alıgı bugün programını köngül koyup anlattı mən rəhmət deydu. Kepiyatım kündü yaxşı, kündü hoş al, kepiyatım. Yani bir dostumuz Atilan degen dostumuz dukanda nan yakkaş anlavatımız deydu. Nallarınla tatlıq yıkılsın, sodanla cık bolsun, pullanı cık tapqayız, tapqayızla.

Dostlar, şunun bilen bugünkü sizge rahmet etkin bar programımızda müşahede akhirlaştırmız. Programımızı yaptırıp anlığan, programımız katnaşkan barcanlığa köptün köp rahmet. Mikrofon aldı da Gülbostan Abduqadir. Növetçi muharir Malik Esen.

Şehirden tatlı tabasım balkı durgan Gül Gıncılar. Gül Gıncılar programısı sizden balılık hıyalarınızda. Güzel arzu armanlarınızı cür bulup, sizgi balılık dünyanızdan özgücü şatlık ve hoşallıklarını his kıldırdı. Siz anlaştığı ve bilişini halaydığan mezmunlar, dəl Gül Gıncılar programısı da.

0: bu programını tırt sodu çek şirketi alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırıt. Tırık ve Tırıt markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bulundu. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varıs markalık sakal ağışı.

1995 yili 35 yaşlıq Wu Yajin Changchun'daki Changshan Gülligi mahallesi'ye geldi. Aynı çağdaki mahallenin kıyafeti tipik, kona, tarqaq, meynet, kalaymıqan, nacar idi. Ahalılar munda koşaq toqıgan idi. Öynün soğukluğundan kıştın ötkil bulmaydı. Öğüze yağmurunu tosiyanmaydı. Kona deryesi bilen şamaldın daldılan gili. Kona işik bilen oğurdun sahnalgılı bulmaydı. Yol nacar, avtomobil mağanmaydı. Bu yerinin tüzükrek ismimi yok bulup, pekat 9. ahalı komiteti dep atılıdı. Lekin bu yacının kalbide lavuldap köyü atkan otba idi. O köpçülükke mundaq dedi. Menin onu Changshan Gülligi mahallesi dep atıgımba. Hazır güllikimiz yok. Biz bunun denkin onu güllük kılıp korup çıkaylı. Sınaş oylığandın mı tez geldi? Bir kıtımlık tuyuqsız su tok toktap kiliş ahallarının köp yılladın boyan besilip qalğan gazibini qozgıdı. 300'dan artıq adam yolunu tosup çüşençi bir erişine talep kıldı. Xatarlık paytta Wu Yajin orundan turdi. O köpçilikke mundaq dedi. Köpçilik, mağa işininla, mağa 10 gün vaqt beranla, 10 gün içide su tokni çoğum əsligi keltürmen. Şunundan kiyenki 10 günde o keç gündüz yol yurdi. 10. günü keşkurun, çırak, kaytıdın yenip, turbudun süzük su ekip çıkan şu dakikada nurgun ahalının köz canakları kızardı. Bir peşkadan partiya azası can özüş aldı da onun kolunu çın tutup durup, Yajin, bu yurttaşlarını herkiz taşlap koyman, dep tapılıdı. O bu sözünü bir ömür esidi sakladı. Lekin güllük toğlağanğa vücutkı çıkmaydı. Özgertiş kıracıda bombağışka o partiya azalarını başlap podulk

kündelik durmuşta ahlat çıkıp durdu. Ahlat ne, türge ayrışını özümüzden başlayalı. Batarya, doğra, aşarat yoktuş doğrusu, kündelik durmuş boyumlarını kızıl ahlatçilik gibi. Zaka, kahiş partisi, tamak kaldıkı, tez tamak boyumlarını külren ahlatçilik gibi. Aynek, metal boyumla, kolo işçimlik kutusu, kağız kuta, sulyav katarlıklarını kök ahlatçilik gibi. Aşkan tamak, meyveçi ve posti, köktat yopurmakları katarlık aşkanı ahlatlarını yeşil ahlatçilik gibi taşlaşımız gerek. Ahlatlarını türge ayrışkı küş çıkırıp, güzel muhittin ortak menfaatin neyli?

0: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, işençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın direk bir yerde. 174 katnaş liniyesi.
1: Radioanlıqçı dostlar, Qatnaş Liniyası programımız davamlaştıratımız. Bu programımızın eğiz boşluğu sağlamlıqı köngül bölüdüğallarının yaxşı talışı boğan Şinhua Canubi yoludaki şahsat eğiz boşluğu ambulatoriyası alay talep kıldı. Bu oran köpten köp rahmet etimiz. Qine, anlıqçı dostlardın kegen yol uçurlarını yet güzeli ihtiyaçlıq dostlar paylansanlar buludu. Abdükerim efendimden avaz uçur bakı anlayla.
2: Bu kevre zinçe yolu efendi aşağı 66 yoksa mektep etrafıdır yolu revan.
1: Yeni bir uçurayım.
2: Kevre, garip bacı akıl yolu, vangzalyan takı mangan yolu revan, azıra şamanlı hava salkın.
1: Buldu. Hava salkın, mağın nakşa, lirik nakşa bay. Vay, yürek tekdi, güzellik üstü güzellik kondi deyip Gülkamer huzurlangan bulsunuz. Ma bugünkü havağa, müşü keypiyatınlağa, işten düşken hoşalıkınlağa, yolda tutulup kalan bulsunla, aşı ciddiçilik, aşı ciddi keypiyatlağa yakın bulsa, hoş bulduk. Nur Ali.
3: Böyle
1: bir şey konuşmaya başladım. Kesin bir şey konuşacağım. Ben de aklımda kalsın derim. Karabiyen gelmiş olacak. Kesin bir şey var ki. Bol da rahmet. Onun başka adil dasanın aldı. Başka yelken konu çoktan aldı. Maşallah selpel köp diye uçurun tapşırıp aldık. Şu Kaudu Haris tamamlayan en yeni yol uçurlar karabaksak dostlar tosuluş hele iğir. Bu en iğir tosuluş, en iğir buğun yol bilek nereden demiş iştipak yolu. Çin yinlu, Minhua Kutsi, Şimal'dan Canup liniyesi gemana tosulup bu hazır cigaran alatta. Mışı Miran Şavcu'nun aldıdan başlap tosulupdu yol. Çoğun tört kucakçı tosulupdu. Onundan başka Müşü Ardaço Körük'nün astı genemiş Tozcan Müşü 13 başlamış mektepten aldıdım başlap Müşü Tozcan dağlıq döngüç tosuluşla ba Onun başka yine Lurun Müşü Vemadasa'nın aldı tosuluş ba Onun başka yine Anıballa Doktor Hans'nın aldıdımı tosuluş iğir Onun iki Müşü Longtran Kutsi tosuluş iğir Onun iki göç bazırgı mangan liniye Xile maşallahcık tosuluş iğir. Onun için maşu doktor hanım aldı ya. İşte doktor hanım aldı da tosuluş ba. Onun için milletle kutsi bu yadımı lungcan kutsi tosuluş ba. Onun için sayıyordun kilip. Ma tumarasından aldı mı tosuluş ba. Tumarasından aldı maşu konsul kutsi dım başla. Maşu tumarasından aldıkça maşallahcık karıştıra bravan ki dostlar. Mavu Tençiluğunun aldıdığın maştuma nemege Şinhuan'ın loğu Mangalli niyede tosuluş baki karıştırıp herhalde rabanke. Guanghui körü, körüktün tüşüdüğün çıkıdığın tötli eğiz. Toluk işten tüşüklük. Maşallah bekçik tosuluş bana kıyıp kızılı bakıtıptı. Onun da ki nemenin aldı. Vakakhanın aldıdığımı maşallah bekçik.

Jek, bu üçüncü körükten düşüp bir atı soluş ba. Onu deken, Sayıl'dan kilip, halıq körükkege çıkış, konçulu, nəmir liniyasıgı mıngış. Bu tarafta tosuluş iğir, onu deken Sayıl'dan udul mıngı, Pualin körükke. Manganda körüknün astı üstü körük çıkış cihatı, çıkıdığan yol iğiz tosuluş ba. Johnny Doktor Hans'ın aldı da, Hıtyan Arjiyede tosuluş ba. Onun din kiyin. Bugün neymiş bu olay? Meli Hua Judia'nın aldı da Shimmer, Show Shimmer, Mışı Arlık. Aptal tosuluş bakı. Onun din kiyin. Mışı. Zhongshan. Zhongshan Lu bu yerden tosuluş bakı. Onun din Mışı Dongfang İbay Damdok. Mavu. Zhongshan Tıfın Bazır Batşu Tüt Kucu. Mışı Tüt Kucu'dan üstüge mangan linye. Bu yerde hazır. Bak xeyli eğer tosuluş bak ya. Onu gün Tırpa Örümcü kursura tık yol çıkışı yığızıdın. Ma o Sayuli Kaysuluğu kırış yığızı. Cənub liniyası manganda tosuluş yığırken. Sisi Mol'un aldığı maşallah bak çıkıya dostlar. Xalık görüküdün kelep Sisi Mol'a aylanğanda Sisi Mol koş liniyada maşallah. Sisi Mol'un kendiki yol. Yani okşaşla maşıncık. Onun din kiyin. Xonsan Gonyar. Maşallah. Yine şu Davan Beylu, işte bak hile Dungdalyan, Garbi Kotsi, Canup Şimal liniyası da tosuluş iğir. Sayuli Kuan Hui Körük'tün Hunsan tarafı mangandı mı? Oh şaşla tosuluş iğir. Yuhan Alo, yine ma Mingyar Garbi Kotsi, Xingming Garbi Kotsi, Muşu liniye, Şimal'dın Canup liniye, Canup liniyası da tosuluş optalı iğir. Ondan da başka Suzhou Şarkı yolu da mı? Maşıncık. Yingchuan Lu'dan Beijing Nanlu. Tosuluş optalı yığırken ha. Hani dostlardan kelgen uçurlardan meget güzeli. Şinfu Abdurrahman Songşi akımızdan uçurunu tapşırıp aldık. Rahmet. Körgezme yolu matrapla yollar avan diye uçurunu tapşırıp aldık. Yollarınlar avan bolsun anlıkçı dostlar. Azatlık, Cenubi azatlık yolu mu koş niyede maşılla bekliyip tosuluş ba diye uçurunu nur evet du. Rahmet. Ondan olsa dostlarımızla Dilo misali var. Şunu böyle yet güzel ya. Dilo misali ne dostlardan birlikte alsak.

2026 yılı 7 ayının 7 günü saat 20'de Mu X Xavfı markalıq kiçik tüptüke adetki yolucular avtomobilini haydab Beytun şehri Dörün bazarıdaki Şibe yolu Denye Oltıraq rayonunun aldıdaki yol bölükünü boylap Xaribdin şarakı qarap yürüp Denye Oltıraq rayonunun aldıdaki yol bölükünün solğu buruluş ceryanı da EX Muşu yol bölükünü toxtutup koyuğan Muşu Fido markalıq yenik tüptüke Tosuq tahtaylıq yük avtomobili bilen soqulup ketip, işki avtomobil oxşumağan dərəcədə buzuluşdak qatnaş hadisesini keltürüp çıxarğan. Mu X-nin avtomobil haydash qılmışı Junxua Xalq Cumhuriyetinin yol qatnaş bexatarlıq qanuni 33-cü maddesinin 1-ci tarımqığı xilap olup, motorlıq qatnaş vasitəsini haydugüçilə yol qatnaş bexatarlıqı dair Qanun nizamlardaki belgilimlerine riaya qilishi, meşgulat qaydısı boyunca bexatar mədəni haydishi kerek. Junxua Xalq Cumhuriyetinin yol qatnaş bexatarlığı qanuni yol qoyuş nizamının 91-ci maddesi, həm də yol qatnaş hadisesini bir taraf qilish tertibi belgilimesinin 60-cı maddə 1-ci tarmaq, 1-ci tarmaqsızlığı belgilimiga asasən Mu X bu qetimqa hadisi de barlıq cevapkarlıqını üstüge alıdı. EX bu qetimqa hadisi de cevapkarlıqını üstüge almaydı.

avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. Xuşal minutlarda, gönlünüz yerim çağladı. Yardımcı muhtaç vakitlerinizde yanıla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini sağlayın.

0: 7-nji aýda Hongxing Meikailongda sowgat üzülmeýdi. Bügünden 7-nji aýynyň 19-njy günigiçe 7 ýuan 1 mo 2 pon 300 ýuan hesaplandy. Mal baasy döwletiň ýardam puldan kiyin ýene 10% düşürildi. 1000 tal talun kesiş mukapaty talun kesken aman berildi. Belgilik somugy ýese Chongwi markalyk 83 diýumlyk telewizor sowgat kılındı. Tehimi köp sowgat mukapat Hongxing Meikailongda. Adresi Körgezmi yolu 618-nji numar.
1: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, işençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın direk bir yerde. 174 katnaş liniyesi.
2: Qatnaş liniyasi programımız davomlashtiramiz. Bu programını egiz boşqa sağlamlığa köngül bölüdiganlarning yaxshi talishi bo'lgan Xinhua Janubiy yo'lidagi shaxsat egiz boşqa amaladresi alay talab qilgan. Örümçedeki orni dostlar Xinhua Nalo yani güzel qaçtesi mehmanxonasining ashmashin to'xtish o'rindan kirgan loyada. Agar amaviy qatnashda boramizsak, naq shu Xinhua Nalo degan bekat tushib qalsak, shu bekatdan keyin dilama tepishbek asan avtomobil to'xtishimni ayt qulaylik do'stlarimiz oldin tanlash qilsanlar bo'ladi vaqtida davolash asrash qilib turg'aysizlar. Amdi shu shaxsat egiz bo'lgan bilan turistning boshqa joy-joylardagi o'rnini so'rmoqchi bo'lgan do'stlar, buni chunki tarmoq ambulatoriyalar bir qadar ko'p emasmi? O'rinlarni belishni xohlaydigan do'stlar bo'lsa 0991-322-9898 322-9898 bilan aloqalashsanglar bo'ladi. Bugungi do'stlarga o'xshash mushu shaxsat egiz bo'lgan ambulatoriyasiningki tish asrash yoki tish davolash va yoki tish yuyish mushu xalgan bir turdan do'stlarga mukofot beramiz. Ehtiyoji bor do'stlarimiz ish badanlarni yaxshi qilib qatnashsanglar bo'ladi. Qani do'stlarning kelgan yo'l uchurlarini yetkizaylik. Turg'un apandim.
3: Böylece tıda triyazlarınızı maşallah güzel bazı mahsul baynasın yolu sürerken mahsul baynasın yerli yolukla maçta kımsal cefreden tozuş yok. Mahsul baynasın hava atır maçında da kısma taksi maçlarda yerli kıra yok.
2: Valla yeni bir uçuray.
3: Böylece tıda triyazlarınızı maşallah güzel bazı mahsul baynasın yolu sürerken mahsul baynasın kalbet yolları koşun isravan. Lekin pek hava kılmazsa kısmet mümkün olsa riyaset şokşırıp gelmesin orada sipegemez.
2: Bo'ldi, biz sal turib o'ralashtiraylar. Yana uchurlardan Yusup Dolan. O'rimchidan kuchoq berib kelgacha shofi zangi necha pul keta bildi qolam bormi? O'rimchidan kuchog'i. Qanchalik keta? O'rimchidan kuchog'i qanchalik 280 qo'yla atrof chiqamu? Bildigan do'stlar, iniq bildigan do'stlar birda o'tinglar. Abdurim efendim.
3: Kriz yetiri tut, riyasetle kodlasa yakınsa, kumda yakınsa.
2: Yakınsız.
3: Başarı çok kolu kokun, kodluyum, kayırı, kayırı oluyoruz. Teyzen yolu yakınsın, arabayla yanıyorum, yalgın yollar var.
2: Buldu. Yine? Meyli kayağı baraylı sayahatle der kandak zorullada biz anlap kanmayımız, yakış görüp anlayımız degende küçürken. Buldu. Armağa isla dostlar. Dostlar, uçurum uzunlarla bir nakış taktım.

0: Okuça taksi 85250 dedi. Turgun efendimni kanala bakla.
1: Ha, kondizde qanday yaxshimi? Mashinamning yo'li chiri gazisi bir amal qildi.
0: Hmm.
1: Mashinamni soqib hozir.
0: Hal qildingizmi?
1: Bir imtihonda. Hmm. Men ma bir og'inamni mashinada atma tashkil deb bo'ldi. Shuning uchun yaxshi foyda deb qo'lsam.
0: Yaxshi bo'pti. Hal qildingizmi turgun efendim shuning bilan bu ishingizni? Ashu sotqa berib, sot orqali vaqtida hal qiling deduq. Hal qila oldingizmi? Abdurim efendi.
1: 174 hozir yo'l qavri. Bu shu yo'l. Har paydan yo'lni uchun taxtacha yo'l yig'ib kelsam yo'llari bor.
0: Bo'ldi, rahmat. Abdukerim efendi.
1: Bol xabar qarmon sharaf qo'shilib do'st yo'llari mashhur salfi qo'shilib.
0: Bo'ldi, rahmat. Yana uchurladin. Tason. Ürümçidən korluğa 206 qoy. Ürümçidən Korluq 206, Korludun kuçağa 35 koy, 25 koy koştu. Maşında hesaplandı odaydı. Şinhua Cənubi yolları, maşın köp, lakin tosuluş yok dedi Nurun uçuruyor. Rahmet.
1: Bol xəbər qarmaq şərəf tosulur, dostluq yolları, maşın səlfi tosuluş yok.
0: Boldu, rahmet. Yenə uçuruladın, Turgun efendim.
1: Maşın təxi pütmədi, kondizay pütkəyə vaxtıqan, sotqaz kılgan oldu.
0: Yaxşı öptü. Lekin mushu ishingizdan piyda yurun argiz vaqtini o'tkazib qo'ymang. Ashu o'zingiz bekarak ching turib biroq.
1: Ko'ringiz, yetib o'tdim, xavri. Hayjirim yo'li, qalin yo'li qilsin. Kimning yo'li yo'li qarab qoldim, yo'lmaraman.
0: Bo'ldi. Xo'sh. Unda za do'stlarimizga mana bir mazmunni yetkazamiz. Ya'ni motorli qatnash vositalarini haydashdagi mashg'ulot muvofiq bo'lmaslik qilmishlar qaysilar? Biz məşğulatının muvaffaq bolmaslıqdan qandaq saxlanışımız kerak. Yəni motorlu qatnaş vasitələrini haydaşdığı məşğulat muvaffaq bolmaslıq qılmışlar olsa, birincisi sürətni aşırıb haydaş. Yol qatnaş bexatarlıq qanunu yolğu qoyuş nizamidagi alaqadar belgilimlərə əsasən motorlu qatnaş vasitələri motorsuz qatnaş vasitələri yolğa girəndə, çıxanda Tömür yol eğizi, ciddi aylanma yol, tar körükten ötkende, hem de kaynığı burulganda, aylanganda, davandan düşkende, yukur yürüş saati, süreti saatiye 30 kilometreden eşip gitmesi gerek. Ameliyatı pekat mı şu şopur, avtomobilini ihtiyat bilen belgilengen saatlik sürat boyunca haydasılam, süratini aşırıp haydaştın kilip çıkıdığan katnaş hadisinin tamamen saklanığılı buludum. İkincisi olsa ciddi turumuzlaş. Ciddi turumuzluğanda en asan kaynedin sokuluşunu keltürüp çıkırdım. Ameliyatta ciddi turumuzlaş ehvalıdın saklangılı bulmaydım. Yukur süratte yürügende bir hatar yürüş ağırlıkını saklaş, hatardın saklanıştaki mühim yol. Şunun bilen bir vaqtda yana şu bir hatar yürüş yaxşı adetini yetildirip, özünü yaxşı kontrol kılıp, avtomobilini vaqtıda turumuzlaş lazım. Müşün haqqığanda her xil özgürüşlerine takabül durğulu buludum. Üçüncü bir nokta, çarçap avtomobil haydaş. Uzak vakit avtomobil haydigende şoförler asallam mügitap kalıdı. Köpalada ruhi cihattin çarçap, körüş dairesi tedirici kubalışıp tepekkürü astılıp gidiyordum. Bundak ehval şoförünün avtomobilini kontrol kılışıga iğir təsir getküzüdüm. Bulup mu? Seherde ve düştüğün kiyin avtomobil haydigende asallam mügidek basıdım. Zorlap avtomobil haydigende katnaş hadisini keltürüp çıkırdı. Avtomobil haydaş çeryanı da amalba haydaş bölmesi havasının ravan almışı, temperatursi ve nemlikten muvaffaq buluşuğa kapalatlı kılış. Çarçıganda avtomobilini vaxtıda toxtutup aram eliş. Avtomobilini zorla paydemesli gerek. Bununla başka avtomobil haydaş çeryanı da rolünü küçəb buraş, may tepkisini turumuz orunda desep kılış, rolünü tutuş usulü toğır bulmasla qatarlıqlanan həmmisi şopurunun məşğulatının muvaffaq bulmasla kılmış hesablandı. Məşğulat muvaffaq bulmasa asallam qatnaş hadisi 100 berbiq amasından yana motorlu qatnaş vasıtısının işletiliş ömrü ve her kaysi zapçaslarının ufbaraş dərizliğimi bir qadar çoğun təsir gözüldüm. Haydaş çeryanı da məşğulatının muvaffaq bulmasılıqıdaki naiti zor bir kısım səbəblə haydaş maharatı bilen münasibətlik boğandan başqa yana, yana bir mühim səbəb, diqqət çeçilib avtomobil haydaş. Ondaq da, diqqət çeçilib avtomobil haydaş degen nime? Anlamaq naiti addi bir söz anlamatı üçün ama diqqət çeçilib avtomobil haydaş. Ondaq da, diqqəti çeçilib avtomobil haydaş degen nime degen de, diqqəti çeçilib avtomobil haydaş, avtomobil haydaş degen de, diqqətini normal, аптымо

0: Xoş, sabahladın dostlar, sözler pardon, kunabısa, kegen uçurladın anlayımız, zahkını yol uçurlardın anlayıp dostlar, paydalan kaçman sanlar buludu. Abdülkerim efendim.
1: Sabre, karman, garip koçundur, maşırlı sel köp.
0: Ay, kunduz, yakşı mı? Konsul kutusu yığızıdın taşımır, Kızılçırak'a. Galibilik 20 saat kev aldım da, emkar gelem yüş. Maşın yürüş astıken. Holcu Çolpan Soda Sarayı'nın aldı da, maşırlı köp. Yağmur şuvadı da, bekhatalı kedi qatma ailede de, rahmet, Abdurrahman son kutu. Olcuda kaysi çastotu da anlayımız edi, 102.3 moşu çastotu da anlasınız. Bulu diken, köylü balan.
2: Eğer ki yaşımsız kadar akvalı hayat, abay kutusunuz, ölümçüdün kuşağı, şofiyle meşgul kedi kandı, de soraktı. O maşinsinin ki çoğun küçük maşin mu, ya küçük küçük maşin mu?
0: Çok ama aile maşinsi de tesavvür kıldık.
2: Kanda maşinlığın Onunla toğır cevap verilip olmayıdı.
0: Siz aşu tekhamo inik aşu pınkçan koçyalarında depirttiniz ha? Öz birge aq baksın. Abayın yakı biz hem şu aylı maşinsi mi ki dep tasavvur kıp durup, aşınak oylap durup, pereiz kıp durup dedik. İşk yüzüne çöyen etrafı da bulu diken. Bana hazır Ahmet Jamşin'e depti. İşk yüz yet koy. Korludun bügürge 40 koy. Bügürdün kucağı 20 koymuşun. Hesaplap mansun çö dedi. Üzal.
3: Evde kutu dağımı yolu kiri edemiş. Kavuşu verinden aldı tereplerde. Koy şimdi sattınla imtihan gibi.
0: Buldum. İlgar muallim peyda bolday mana. Kunduzda yakşı mu adette hava bek uçuk bek güzel. Keyfiyatlar güzel deytok. Lekin bugün hava havada keyfiyatlar alaydı güzel deydi. Siz hazır yazlıkta etildi bu kaşkaya nait yakşı keyfiyatladı bulup atısız. Künün kanapınızın uyudu şunu da yakşı can bir kıyıp rahat da hem de kim rahat desiz ilgar muallim rahatçılık geldi. Onda olsa Xumya uzun runhu çın balla kente kip oldum yola şun da arabandaydı. İla bak top kaptı dostlar hazır kaydı kilimiz.
4: Шилтибаткан номериңиз эгизге раван келмесе, сабакташларыңызга бир канч кеттим деп памигича эсиде тутуп ала алмайдыган болса, Шинжаң телеграфынын окуучулар номерге алмаштырыңыз. Эгизиңизге раван келеди. Мектепке тизимге алдырганда, сабакташларыңызга деп пайганда асты асан калады. Өзүңүзгө тава яңы номерин иштетип, алий мектептеги яңы турмушуңузду башлаң. Сан чеклик. Тезден Шинжаң телеграфынын тижарат салыгы берип бежириң.

0: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, işençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın direk bir yerde. 174 katnaş liniyesi.
1: Şunaqa anlıqçılar, katnaş liniyesi programımız devam etdi. Bu programını eğiz boşluğu sağlamlığı köngül bölüdüğallarının yaxşı talışı buğan Şinhua Cənubi yoludaki şahsat eğiz boşluğu ambulatoriyası alaydı tələb qığana. Uçurladın yetküzeyli Guangminglu Azır Ravan degen uçurunu tapşırıp aldı. Yujingay tərəbdən mavuğundan Huangkauca çıkan körük üstüde. On tərəbdə bir yük maşinisi buzulup toxtap qapdı. Şu səbəbdən tusuluş iğırlap qaldı. Yujingay tərəbkə deydi. Abdülqahar. Rəhmət. Onunun başqa F. Fırqət.
2: Meylik uçurum bulandı. Yürütçünün bulandı. Aşkın yürütçünün bulandı.
1: Hı hı.
2: Kozun kurancı kolda çıktı aşmakla.

0: Beijing vakti saat 19.
1: Örümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Situasyonuzla küçük kralaysız. Telefon 0991 257 4 tane 8. Xinjiang

0: yandan bilirsiniz.
1: Olgaç bir yüz yetti bitti, yollarımız ravan.
2: Yollarımızda, biz hemra programımızı. Biz hemra programımızı.
3: Alhavr, gharbaylan mı oturu yolları, şerif şiten kutulur yollu ravan.
4: Mana qadirdik awun oquchilar. Yoluf churbirini anglash bilanlar bugunki yo'llarimizni biz hamra programmamizni boshlab keldik. Yenimdiki bu qizcha Husar Roshangul Abdubasit.
5: Xo'sh qadirlik do'stlar, shuna qilib kechki yo'llarimizni biz hamra programmamizni boshlab ketaylik-a.
4: Shunday.
5: Teshimdiki. Atandim bo'lsa dedi. Mavlud Ibrohim ustoz, Mavlud Ibrohim.
4: Rahmat, rahmat. Onda olsa, baribir o'zimizni tanishtirmasakmi, anglashtirmasak tanimiz avval deb ketadi shunday bo'lsa-mi? Tanıştırışını layık taptık. Yine kadarlık anlıkçılar, Radyo Çal Sultanlar'ın bir yüz yetti, tötü toğırlar. Onun kendime doyunumuzda mı, baldırak başladık hem de doyunumuz mu kırıp köyge işler. Çünkü doyunumuzda bugün sal baldırak ahırlaştırdığın dakikalımız.
5: Şu an yaksı baldırak kırıp körüyleğinle.
4: Armandık ama.
5: Ahırlaşı koyduğun dik kırıp o iset. Yine azırak köy gün battı mı cemalıyla ne diysenle uçağında sel kuşayman kıyıp kaldığa iş yolludur.
4: Körsen
5: abdel,
4: bugün kör dostlar. Birdem dikin bu çırayım yok.
5: Doğru, doğru. İşimizmiş, kimlerimiz yok. Cuma etti dikendik.
4: Şuna alıp kalın. Şuna alıp kalın. Şuna alıp kalın. Kıymetlik yoluşturun. Begayesler, yakış keyfiyet ile gidiyor programımızı. Zanlar, Amra Kayseman, Mavlut İbrahim.
5: Hoş kadirlik dostlar. Bir günlük hizmet ügünü şanlarını ahırlaştırıp, ögü kaydı sepirde deyip uyuluduk sileni.
4: Şuna.
5: Şuna hem de kızkarlık paranlarımız bilen sileni. Amra buluş için keşke yollarınızı biz Amra programımızı başlap gettik.
4: Doğru.
5: Samimi mulazımeti bilen, naayta kızgın. Pozisyonlarımız bilen sepranlığa hoşal bir keyfiyat bir deydiğen bir hiyallarımız var. Sizlerin bu yakında maslı şişenlerini ümit kılımız. Ben riyasetçi dostumla. Yen deymen var.
4: Ey, dana dana.
5: Rüşengül bahset.
4: Rüşengül yok.
5: Devedi mola çıkıp devedi diyimsin deymen bu.
4: Aslında digizeyle çok.
5: Aslında ama bugün toktumayı deyimiz var.
4: Bugün bir digiz bakaydı. Yollarının omum akvalı karaydıgan basak yiyen alımışı. Yingbinlu birinci orunda türüydü hazırca. Ve Davan Şimali yolları tosulsa yok kokşaydı falan Karaganda.
5: Davan Şimali yolu yani bir 20 saat dinkin tosul ketildi.
4: Haa şu. Hani kama doyunumuzdaki varlığın diken dostumuz rahmet. Beri vatkan yüreklerin lağı, yüreklerinizge köptünge bir rahmet eğitimiz ha.
5: Yürekleriniz sağlam bulsun rahmet cümü.
4: Hazır yenbi yolu ketildi vatkan anlı usadın kaysanla ba. Garip'ten şarkı tosulup ketti deydi o.
5: Yenbi yolu turu vatkanla bir kul kütürün lağı kani. Bir rakımın yolu versenler buldu. Yingbinlu da oturup atkalla, aşağıda tosuluşturup kalkalla bulsanlar. Sizler ayrım bir köğün soğuğumuz bana idi. Bek tosulup gitken yollardaki dostlarla.
4: Oldum ona.
5: Ya mesela köğün soğuğuz kısak buludu karan. Mehlukkan ayeti çıraylık, hikmetlik yaplarınızın iki koğuz depersiniz buldu.
4: O buludu.
5: Nakşi it bir soğuk tönü günden yakın ayet özünüzü koyu itip nakşi digen de itip kuğulap. Hil tonul kalatsız mı nakşi it sayesi de mi?
4: Tonul ya tonul.
5: Otay tontay kılıp ki. Şimdi soğuklan dersek buluduk o tamamen. Buldu. Sulu inap yeri vat siz de oyunu asla.
4: Anda soğuklar olsa kalıkança asanla buludu.
5: Merhaba.
4: Dikene nek soğuk dersenle uyak buyak karap kalımız değil mi?
5: Şuna hem de bir uçur yolu versenle buludu aşı yollar turup kalkalla. Anda kaysi yollar kiti vat silah yan başka dostlar. Çünkü bunda karsak yengi yolu birinci orunda turgan bilen yanı tosulu vatkan köp kısım yollar baken Abdullah köp o vatkan. Şuna zanla turatkan yollarının ahvaldığı uçur besenle buludu. İşten çüp öyü kaytkan dostlar apka sanla mı? Hem de öyü dıkanda şekillerde anlavat isle. Keşik tamaklağı tiyarlık vat isle belkim. Kanda şekillerde anlavatkan bu sanla. Desenle buludu programımız katış be onda olsa.
4: Ma im erdi Muradil digen mi ki vi Muradil digen anlavatçımız bu değil mi? Neymiş için doyundu baldırı çüp gitsiler dedi. Çünkü Kaşkar'daki üç riyasetçimiz bir muharirimiz bizden acil akılışı mecbur kılmak için. Kaşkaya'daki bir vası gözümüz sel baldırak başlanmak için.
5: Şimdi yapıp kalırız.
4: Şimdi 20'den 10 ötkel vakitle de biz sizlere hoş davetimiz. Şimdi aldınala da koyalım anı.
5: Andan ulağı ötküzüp birimiz. Ma bir vası görüşsün işte. Oyundaki bir vası görüşsün. Lakin programımız devamlı şudu. Hem de bugün keşte kayadı ula ula. Kayadı bir vası görüşlerdi buludu kızıksanla şu vakitte. Köysanla buludu cümü.
4: Burada hem de gün reyasetçilerimiz mi telefon olaydı o şu vakti de depresek buludu.
5: Doğru.
4: Ondan sonra anlı koçularımızdaki fıçırları biraz köpürek ya. Yanlış kanla çıkanla bak, bak yakışılanla. Midon canı bildir avan değil. Taz işleyimiz şirali.
5: Şimdi takıyorum da kızdık bundan işleyimiz.
4: Taz işleyimiz.
5: Nadira uçur yalaptı bugün deyişenmeydiğim bulduk da kayıp. Cübağımağında mazır yolu içilgandı kayıtı ben dem de o iş kılıp.
4: Cübağımağında?
5: Mami cübağımağında mami bir kat olayım ben demek ki de. Kim kecek satı da
4: cübağımağında? Bu kızın neyimi koygan cübağı biz kıpırsak bombamda o cübağısını.
5: O yalçı kim kecek
4: hem biz kanda cübağı. Bekka 10-15 adam kırdı o cübağınızda. Bizdeki de çık çık kırgan bozum meylitti. Bu avarıma gitmin avu. Üyün kızdıkiler tamak etmez. Yalnız can yolu ravan ki. Cuma rahmat.
5: Kaşkaya tokuzaktan Şanghay'ın canına aldığı kilik kâgıça yollardı. Maşınlayacak leken tosluş yok diye uçurdu. 11 eve tuttu. Rahmet sizge.
4: Yan, ne mi? Abi
3: kere. Şima sen yolları, Brüksel, Tülsel yolları, maşınlı sen köp.
4: Makul rahmet.
5: Hey rahmet sizge. Yalnız can yolları ravanken. Dep ma Yasin Bay. Şuna uçur yol yaptı o. Rahmet.
4: Şahı.
3: Ne bu pisak aka ma o. Senen lica ço. Yerde maşını köpçüm ha. Kaçtığımı karatma kayın işte.
4: Ne makadı da
5: nasıl? Pişak dedi.
3: Ne bu pişak aka ma o.
4: Bu onda demem mi? Özem onda nasıl yaraşmaydım ha. Mevlu tağak aka. Kayç aka desin.
5: Ağa
4: xırız qayca. İmran, mən sizlərin uzunluq anlığı üçün ofçur verəm gəm bilən deydi. Qarşalımız İmran, cuma rahmat. Həmkar gələmiş, İsmanlan cıqıraq dəvləngla bizim ismimizi soraylıq adam yox deyib. Aynı vaxtda sorsaq dəbbəmədiniz sizdən ismanlan.
5: Mən giləm yüməndə bla. Mənim üzəmdən ismimdə muşu giləm yüməndə deyən isim bilən bəkrək tonulğun ba deyib bla. Şözünüz dəbbəmgən yeriniz var?
4: Abotta dəbbəmgən kim köçləb soralışın orun yox. Mən Məvlud İbrahim.
5: Rüçəgül basın qandaq.
4: Raman taksi.
3: Biz YouTube'da yol savrımak son aygırımızın Diyotuğu'a mangal yine bek çok fark etti.
4: Makul rahmet.
5: Makul buldu rahmet. Koylu balan hava bek sık tep. Kuruldun uçur bir yersiz o deyme. Kuruldun.
4: Şimdi deyme. Mavu kı deybiyo deydi. Gungzo miyü cişu. Cişu caben paça deydi. Boptu boptu. Özünüz halap götürgen yükünün eğri yok dedi hangi başında
5: mı? Bana.
4: Özünüz halap götürgen yükünün eğri yok dedi. Bunu kandaktır yük demeyi belki özünüzden kesipçallığı, özünüzden kızgınlığı, şu kesip oğa muhabbeti deble karısınız. Kançılık çapsanız mı? Yer kanmaysız.
5: Doğru, doğru. Şunu da ondan gap buldu. Andan küçüğe maytak taşı oldu. Benim için bir gün burun yol kılıdı deyip anlığan idim. Yol kılışı solun deyip bəgən bulsanla deyip. Nur Mehmetcan sorab diken siz aşın da kılı siz yol kılmağından gəp. Bir gün ya ki bir hafta buldur yol kısınız buldu. Aşı maytak küçüğe taşı olun iki, duku kılın iki, veyşin bir süpsi var.
4: Gonjon hal.
5: Gonjon hal sıçı aşını yizip kırıpla. Bir orayma badaydı o aşı yan tarafta dedim o aşını sağol kıptırıpla. Özünüzün ismi, maşının numarı, telefon numarı, aşık çorularını kır güzelsinizdi bulduk ya.
4: Ben
5: mürekkep mi emezke?
4: Şimal liniyenin gecime şimal liniyen.
5: Doğru, şimal liniyen.
4: Cenab bu olsa bala olurdu. Mesela maytakta küçer taraf karab mağandı, halganç mağsanla buludu.
5: Çadırlar tarafı dedik.
4: Ama maytakta başlayıp, avu, şimal liniyen ama şimal karab mağandı liniyede çok. Nem kılısla demişti.
5: Yuvalı
4: kıldı mı? Yuvalı kıldı mı? Al kanma
3: yaxşı bir yerdə məsələn məsələlik bolsa mana biz işiyə anlatıb getməyimiz var məsələnin qayısı var. Cəbərətullah rəhmət sizə rəhmət.
4: Yaqa yaqa rəhmət rəhmət. Yaxtırıb anlaşdığımızdan xoş olduq. Nan xoş şimalı ilə şimaldan cənub qıravan Qashqadakiləyim təskə Zəhra ilə Səmir getibdi deydi. Am nim deb cavab verimiz bu sualınıza. Hə əl deyimizdə am.
5: Səmirib getibdi deyildisək, faqat səməyiz yox deyim əl Zəhra dem şunda təs uruqlığandıq.
4: Şo, Əhmədcan ismanlanı ravurus bilib aldım mən özünlən bir görüb tanımasam aşı arzuyum bat dedi. Voy Əhmədcan doyunumuz kirin amana.
5: Mərhəmət qılın doyuna.
4: Mən ba uba, uba yadı mən ba, mən ba yadı uba. O qızın ismi Ruşan Gül deyib. Buraq bir kino isinizmi?
5: İsim kəmidir lakin.
4: İsminiz kəmidir. Sizə deyən kömürgən kino olar. Hazır biz

0: men dimeğle yan yaksı.
1: Ürümçünün tekeskin ne çıpıl çıkılı sorap basanlı. Ben bu da bir mangahtı kartam naktır baka ya. Şıkılıp hele cıkpıl getirdi.
0: Siz rast kumamsız?
1: Hem de hesapla bakmadın arası misam.
0: Bıraklı kaç ile çıkılı gandı mı?
1: 235, 35. 270, 300
0: mı yakın pulundan barım. 300 mı yakın kitaya? Kumulgum 250, 260 koyduk mu getirdi?
1: Şıkılıp 300 koyduk yakın pul. Hem de yap işkendi kasak şu 500 koy kitit.
0: May pulu edeptik an koysuz da.
1: O vallahi katmadım teke. Katmayı durup ha can verip de göçten yedik aşımız var biz ne.
0: O yedi bir danlık göçten bayken de.
1: Onun kendinden aşık kırıplı çoğu. Aşık kılcık kırıplı aşık bayandaydı tık Peterman diye oturup getirik aşımız var. Etigen berip
0: kasak. O tekeski bir gün ketmeydi o bir işkak bir 6-7 saat kitemdi.
1: Vay yakay maçan 8 saat kılcık basak. Ayakkı bir yarım saat mansak, 9 yarım saat, 10 saat vakit getir. Mişadın toktumayı mansak.
0: 10 saat, he.
1: 10 saat vakit getir.
0: Onda şükür yerde durup tamak yegin ala doğru gel.
1: Onda kımısa karar
0: olur. Manga musab avurma ya tamak yap lan yolda pek uzun kitemdi değil mi?
1: Yaka yaka tamak tezeyimiz biz aldığımız gibi çıksın yap olamaz. Alakı tahtındıgan iş yok o. Şuna ama.
0: Soğutup otamayız da
1: mı? Aşağı.
0: Ha bıptı onda 9 saatlik vakit gittik. Daman Cenobi yolu şiyunu aldı itibak yolu karap mağa yolu işte maşallah bek göğüp dedi şükran ha.
1: Eyki mevlütçe adaştayım o akıdayım emmel adam mevlüt kıdaydı ki ben bu yıl 40 kıray dedim şu an akıdayım o adaştayım da. Bey Ruşengül ne hede eden ha zavallsız. 40 kırıpsız. Aval Ruşengül ne hede edip hani kendi beni oyluşum cuma. Bu 40 kırka sanılalım da çoğup gitmeyizledik. Hem de akıl tipi taptanla. 40 yaş, krallık yaş diken bilen o hazır kıdavarın adamları çıkıran. Hem de tıkbaz akılsızdan bak 40 kırıp mı özünün yolunu tapan mı kalla bak da. Şunun için siz 40 kırıp kaldı bilen. Beni özünüzde bana bir tekşür tutan bosa. Siz 40
0: akıl yaşınızı da kötü ettin demek için
1: 40 kırışkı layık akıl. Onda nasıl taptınız mı yani yaşla has bir kıl tentek aleti cürvatam siz. Şunda ama Lekin mavo mavo özünüz gibi olan işençinizin hele özünüz toktat kalınız es kılış gibi olanı. Şunda ama
0: özden
1: hele çoğun adam bir nispeten toktalgan aleti muameli kılıp atkan diken bizden özünün rastlılıkı tan orun koyalıgan diken akıl sel toktalgan dek es kıldım. Yaraysız. İneyim.
0: Yok o işin daha olur diken. Çünkü mesela 50 yaşlık adamlar nispeten 40 yaşlıklarına ait yaş bilinir diken. 40 yaşlıklarına nispeten 20 yaşlık 30 yaşlıklar. Yaşken küçükken teki bu deyip çö. Ama şimdi 20 yaşlık 40 yaşlıklar bizge karımız 40 kere diyenler 40 kere diyenler korsa çoğun bir akış çoğun bir edeş aşırı deyden gibi.
1: E demişsin bana hazır 40 kırıp tuz. O yaş geldiğimiz biz. Mesela 30 yaşlıklar mağa balık arası. 40 kırıp tuz. Acab yok.
0: 40 kırıp tuz. Tağaş geldim.
1: Mağa balla bir talışıdıkan nesi olsun. Alakı akıllı muhabık nesi talışayla mı? Kaşkaya'daki kaşkaya'daki biz dostumuz. Şimaldaki yamgını kaşkaya kazarak. Evet peki ama sana bak sip getti de. Evet belki bir el gidek biz. Evet et. Aa Adılcan. Zükre. Kadriye. Mıradılan evet kendine. Aşlanan azırak battı. Ulan mı şiltip. Tügetke okşaydı da yağmur ne? Biz soraydıgan nesi maş yağmurum bala o.
0: Yağmur bizden gipimizden alıgan bosa he? Ben yağmur şamallağı gipimiz ötüdüğün aşı oğan bosa.
1: Evet, ektinle digiz tuğuz itettik bala o.
0: Neyi sorsanla aşıya evetip biz digen o yağmurlağını mındak.
1: Şinşin köçüsün ait Ravan'daydı Bekir'e rahmet. Argun'dan Kazıvak geldim yolla Ravan'daydı Şerzat. O çıkı çıkal. Lan lacı ma maşina Ahlat taşı dedi. Hep.
0: İlan kıydınız mı?
1: İlan kıydınız.
0: Şin pi. E. O. H. 27.
1: Şöke.
0: Bu şu maşına ahlat taşlaptı.
1: Aa düştün ki egen balla.
0: Maşına ahlat taşlaptı ya. Maşının içindeki ahlat taşladı.
1: Maşını taşımaydı. Hem de bu edepsizlik olup demdi. Manda kısanla bombaydı bu. Hem de bu üç günün kulu yıktı. Kendi kendik. Yemde bu optimal ne at üstü ne edip geliyor. Meyekip merkezi şehir Ürümçü'ye ehlet taşıyan şoförüm hayda olup gitti deyim endi. Anda kımanlayım ehlet taşımanla ehlet. Bizden ballı kündü deydi ehlet taşımanla ehlet taşısan olmayı deyip. Ehlet taşıgalık edimnin yüzü çükelik bile beraber şunda ama.
0: Yüzün taşlı et geldik bile. İzzet abroyun taşlı et geldik bile beraber deyip şimdi devletimiz.
2: Thank you. Avtomobilimizin içine ahlat haltısı koyup koyuşunu adet kılın. Avtomobil derisinden ahlat taşlamak. Medeni yolcu bulun.
1: Neydim adanı ya? Doğru diken de.
0: Ahlat taşlamaklar dedi.
1: Avtomobilimizin içine ahlat haltısı koyup koyan dedi. Meyad bir anlığımız meldik. Kıgan işiniz pakat bombalı bir tal nakşım yok mu dedi. Seriktir koy kaçmam.
0: Şunda ondan gel kıvatsam iş ya da. Şu vücudu öyle.
1: Bana yunku.
0: Kaçım yok mu de.
1: Doyunumuzdaki anlıkçı bana. Ling ling basen. Kaka anlıkçı da mağın nakşinin ki bir köbletin anlıkçı bakan aralıkta yolu çırdır ama. Devamlıktır da kep bakan basacım ha.

0: Onu şu maşının kanunu kalap kılmışını aşı 3 bravdı nomor tatı bir taraf kılıp oludu. Şu maşının kanunu kalap kılmışını aşı 3 bravdı nomor tatı bir taraf kılıp oludu. Şunu demek çok şeydi. Her bir bravının yıllık tekşiriş vakti oşkanda andı şu bravının toluk nomoru əsli geldi. Doğru mu ama düşünüştük bak Kudüs düşünüp de bunu biz gerçi çönmüzek mi? 3 bravını bağlayan bolsanız şu 3 bravının nomorun tatı bir taraf kılıp oldu. Ama her bir pravının yıllık tekşiriş vakti toşkanda andın şu pravının toluk nomor əslik geldi. Çöndünüz mü?
1: O sizden sualınızı cevap mı şu mu?
0: Mu şu okşaydı.
1: Dongjingchang Gaojia Qoshun işte yolla ravan degen uçurne veyle veyle evet tuttu cuma. Mamanda gepken. Ау, ijaraga mashinadan 4 adam nomor tatqizgan. Shuning bilan pravosani eshib ketgan deb keyingi qoida qilib qilmishdi bir taraf qil bo'lmaydi.
0: Bo'lmagan.
1: Bunday ahvol taksi mashinalari ko'p yuz berdi, shuni deyman deb.
0: Shu nima demoqchimdi? Ko'p yuz beribdi hozir masalan. Biz nima savol so'ramoqchi? Bayonmi degandek har bir pravoningki shu yozilgan vaqti bor. Shu vaqtda yillik tekshirish vaqti o'shidi. Tushundingizmi? Yishvanni aldir mashinalar biroz ko'p lekin ravondaydi. Juma rahmat.
1: Qashqari yomg'ir yog'amdi bir xil qor bulutlar paydo bo'lib qoldi deb. Qashqada ozroq yomg'ir bor, keyin havo bulutlanadi. 24dan 38 selsiya gradusgacha deb tikan hamdi.
0: Ishonmaydi. Qashqadagi balochi yog'i desa ishonmaydi.
1: Tunugim qoplab ketgan rosa.
0: Ishonmaydi, yog'maydi.
1: Sunda degan bilan yog'maydi ekan voy yomg'ir.
0: Shuncha yomg'ir yog'amdi bo'lsa qilib qo'ysangiz oldi.
1: Odiljon bilan Zuhra kelganning yoqbek siydigan bo'lib ketdi qashqa deb modu o'yindagi bir anglig uchimiz.
0: Mehr istiqbollar.
1: Osh mehr istiqbollar. Otash bollar shunda qula.
0: Ha, unda hozir
1: Alan bosib nur chechib issiqlik chiqirdiganchi.
0: Alan tezroq ketkizdi uni. Men bosam go, qoq qilib o'tma, qoq.
1: Temperatura bir anglig 45 ga chiqirib yetaman.
0: Tepa Alanning beshida azroq biznesi bor aliq. Temperatura tovallatgish. Meniki bevosil jo'shi. Mesela tonurlağa adamdan samskansızı verip koyup kalsın.
2: Kallısığı sandırım. Navada bir ertesinden soğuk çüp ketkeliğini köysünüz, her gizimi kızık kallık bilen soğu sekremen. Bu çağdaki doğru usul şu ki, birinciden argamça, leyleydiğen buyumlarını taşlap veriş. İkinciden yokur avazda kutkuzuşka adem çakırış. Üçünciden 110 ya ki 120'yi telefon kılıp, ehvalını məlum kılış. Dördüncüden yakın etraftaki çoğunlarını yardımcı çakırış lazım. Xəterlik əhvalığı yoluqqanda ilmi qutquzuş həqiqi qəhrəmanlıqdır.
0: Qadirlik anlıqçılarda qıtanladı bolu vatqını bolsa.
1: Kəşlik yollarınızda biz həmra proqramımızı.
0: Şuna qadirlik anlıqçılar mən bolsam Məulud İbrahim.
1: Mən Rüşen Gülbazı.
0: Mənə davalımız dınmıdıq mı? Davalımız. Anlıqçılarını davamlıqdırdı proqramımız qızqılı xulaq qatnaş qayslam. Ma pəridə, qudayma, padəb. Mən bu yekşəmbi günü verib almaşdırdım Molligirin abdollarını. Bək yaxşıkən, maşinam küşünülüb kətti dedi. Ködənlamam bana. Hanım qızlanın mı? İş, qandakılıqı. Nimdəyimiz, işkilənmək tallıçı. Molligirin abdolları basın, cümə.
1: Onun üstəyik, mən hanım qızlarının abdolları məxsus ilqi işiltidigan. Məxsus hanım qızlar edigən abdolları işiltidigan, hə? Mahtur tazlıq uçlar bakken qaram.
0: Şu.
1: O aşını kuyuvasa, maşın tıxı mı yayrap getirdikən?
0: Çünki burunlıqı, qalaymıqan, o bu ilqi. Köpxil abdol kuyuvatı. Ma mahtur tazası yoğunu birli kuyudu. Bir çay qap tökütüp, Molligirin abdollarını birli kuyudu. Piçetlap getirdik.
1: Aşındak. Şunu mu bir sonra pekınla minan maşına maskelemdikken kandak disanla aşını mı almaştırıp kıpıyırdı. Bekir efendim konu kualiyon taraf taptı mı bulla bir kadar köp tapı çor yollaptı. Rahmet siz gelci mi?
0: Bel takı Adılcan bilen Zühre adamı Kaşkaya davet etti. Kaşkaya'nın ne erdire körünmeydi gıda. Cimi Kaşkaya'daki balla tip bol diye. Bugün yadları ki kaptı de. Sel turup dostla. Doyun asla. Doyun nasıl de burada. Balam da düştü dadamın samsıhansız dedi bula. Keşte neydi ki bulağım teki biz gibi biznes demeyi vatıda.
1: İyili deydi akcağın.
0: Cimi Kaşkaya'da ki programımızı anlap oğalla tep oldu, kör şap oldu.
1: Kaşkaya Kızıldağ yolu da maşallah köp alaydı. Tosluş yok deydi Bilal Tur taksi. Sanfango Şimali yolu hıpınca o matrapta tötkocu İğız'da. Kızıl yeşil çırak taza muhabık emezken. Yüce inşallah alayım. Bulduğu biz bir inkas kılayla varız. Mani, cuma.
0: Ahşimi ayğa karayimen diye nakşı olayım.
1: He, doğru. Sen de bitiyor bu nakşını.
0: Muhabbet. Longchai yo'ldan

0: Aş kılıp ahanlı olsa kıl keltirpak
1: sıkıya cümle mi yapken? Kolam geldi küçük vaktim, tuğulup kırıkımdan aşka baktırdılar şu.
0: Solu inap planı.
1: Nakşı çıksın, olam çıkarıp alattım ki. Hal.
2: Yaşım silah bölgeye tuttu. O bir de akşam ne yazdı, eşliğe ne yazdı, çiçinki ne yazdı.
1: Yağmur yağı atıdı.
2: Akla işlem o yapan.
0: He.
2: Toktap onu ya, bir ayakta toktap, az gelin lehoyer başıydı.
1: Onda az, kolcudu ki valla.
0: O kiley demeydiken de mi yağı yağmurla he? Ya. Bırakıldı, şu adil tügeyde kalkışma mı yağı gitti
1: elde? Kolcunu yakış görüp kaptı.
0: Yağmurluyken kolcunu nasıl yakış görürdü ki?
1: Meşkin Sitovak'a mükafat çıkan te almıştırıp beğenmedi badem ben de. Benim de hep almıştırıp beğenmedi ki. He, onda az işçimle tügeye yakışaydı lan o. Çok mu almıştırıp yeriş gerek? Ben mesela eriz kılım elden. Aşı dükkanı beğendikken badem benge.
0: Haa.

0: Hemen almaştırsa dedi. Eğer almaştırıp Genç işçimlikten telefon numara tepler kısanız boladı.
1: Vay oy Eyko, men degen tahminen 3 yıl burul iç boğan, sile emdi gipin qat sile edip mi?
0: Çak çak, manla.
1: Eyko.
0: Tabi yakında çıkan tosu 5-2 yıl oldu. Ya doğru, doğru.
1: Ha?
0: 3-4 yıl olup durası çıkıl.
1: Tamam da ağızı doğru koy edip size.
0: Bak, bak. Bak, bu maşı balık bir yüz bereyli. Bu da
1: yamansız.
0: Maşı balık yüz bereyli.
1: Ha, bıptı. Hayran kalay ilçe sizge,
0: he? Ne yaz Ali?
2: Nereye getirdi? Kaşlarım yolu sürüp ayakam mı? Eskadın daşını kıratmanga yürüyüşün maşını kıyafet yakışlar.
0: Makul rahmet.
1: Makul makul buldu. Rahmet siz gelmiş. Diyançanın gipun bulunduğun dinki yılla. Man resim evet be. Dedi hmm. Anlıkçılarımız yığıp gittik.
0: Ne mi toktaydı o? Küçür toktaydı.
1: Küçür toktaydı. Hemizmiş diyançı ile kaladık.
0: Biz resim süreççilik kılımız hazır.
1: Resim evet mi sandın? Tuhtum ya.
0: Lekin evet koysak şu tap işçelsin. Meyli işçemiz şu bir ka.
1: Kaladı. Şu evet kendimiz kaladandı.
0: Vay makul alımcı siz gibi evet dedi. Küçür beysen bu da mı da kılaylı? Küçür beygelilerge. Çokum evet bereyle bulam da bulmuş bekar evet besek bulmaydı kendi
1: ha. Ne kadar ya biz hazır video evet tu.
0: Oo mana kaşka balla kaşka bek top çalıp gitti kaşka da. Kadir ya uzakrak yollana uzakrak.
1: Hmm.
0: Ma kaşkanın avar ayını başka da sağımı kesti.
1: Oyla düşüp mağasla uçtan uçur ketkidekli bu boranınla kaptığını mı ha?
0: Kum borallık avar ayı körülü tuttu hazır ha.
1: Hmm.
0: Son Kaşkaya'daki dostlarımızdaki bir hatarlıkken Mudap yanlış kalayı dikkat kılışını tavsiye aklınıza. Dadamın samsları samsın siti tüketken boğuydu ya. Kumboran'dan şurada
1: kalmışsın. Kumboran bulup kendinle bir yağmurla yığıp biz gitmem de kumboran'la mı? Topçağını biz gitmem de.
0: Yakışım oraya saçlar bizim işten çöp, doyun cıbını körep otadık dedi. Hiyal, rahmet.
1: Rahmet, rahmet.
0: Hiyalınız güzel olsun.
1: İsamka arğamçınızın bana sitip birin ha, azıraq taş satkan pul baydı, şunu birey sizge dem de, bay yigit, ne mi arğamçınız?
0: Ya, ya, ya. O arğamça üzemden. Arğamçıga öydükle onayıp koyup dike, sonra birenmeyim ha.
1: İşte onu sorap, İsamkamdan emmi nesin sorap, azıraq arğamçılak unmayıp koyduğun bu ket.
0: Vay, ötken birisi ki bəlsem, o ağamcamını kıskartı tuttu de.
1: Kesip aptı da 20.
0: Ve azırak kesip ağam gepa. Onun kendin yuğam mı o ağamcını?
1: Ha kıskartı tuttu.
0: Yaman nepizlep gitip tu. Sonra bunun deki meninden ağamca sormanla. Ağamca yok. Kalırsam onunla su meyip koymen de. Mesela kanına devamlık verdiğin cevabı maşallah. Değil mi?
1: Şuan sorman. Önce canıb yolu canıbdın şimalığı tosluş bak. Hele uykumuzdan kelime. Uykumuz kemmeslik üçün diyençi işçeyle dep maşireli. İşçeğe işçeğe.
0: Haa Mevlutka, benim sıkışa şundak riyasetçi boğum ba dep. Kaç yaş kırdın az?
1: Kaylı balan, kuruldun uçur bir yerde. Ne
0: çeş kırdın az? Ne çeş kırdın az? Nasıl ötü gitti de vaktiniz?
1: Vaktiniz ötü gitti de.
0: Öyle vaktiniz ötü gitti. 7-8 yaşlardan başlayıp bunu asasını puhtlaş gerek çoğun.
1: İşimiz Ali Mektep çıkan vakti
0: da. İşim bakan da Ali Mektep çıkan vakti da babdu.
1: Ha.
0: Başlangıçlardan tatip asasını sepmeniş gerek hem de. Benim
1: ha babdu hem de hazır. Hem de bek onda bir arzu oyunuz olsa ama kolum hoşçlarının, uruk tukallarının toyları geçiyor mu da? Ançı mıcı ben riyas açıla kıpirey, toyuklarının kız tıpirey deyip. Andan bana dostlar yığılgan vakti mi? Ben gel kıpirey, ben bir iki kız gel kılay deyip durup ilan.
0: Aşında
1: kılıp azıraq bir pişirip kalasız mı? Ademlerini aldırdı gel kılalaydıgan bulup işimiz için.
0: Orası riyas açı bu kadar balık ya bu 51 sekund, 51 sekund gel kılık yemezsin bizge.
1: Çık gel kısılı riyas açı mı?
0: Çık gel, o kıska tıpkın maşı geplarınızda cüm o. Kıskartı bizi yollananın kendi avaz tutsanızı kaydı bir dikkat kalaydı ya. Dapkoyunla küçük çavuşuğum sağsın bu işçimdikindeydi. Buldu Ruşen Gülçkimiz bugün keşif için çavuşuğu siliydi.
1: Fukan koçisi tosulup gitti. Fukan koçisi deydi.
0: Yundu şımışı koçisi. Tuğu deydi. Tosu gitti kaldı da. Ondan sonra saatlerinde toğrulu olaylı valla hazır. 19.59 metre. Doyunumuzu kırıp tazı görüyor onunla bir demek ki doyunumuzu ahırlaştırıyordunuz.
3: Beijing vakti saat 20.
4: Örümçe şehri su üstü balçısının yenideki Jili Lukanda da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 225-650-102-00-824.
1: Birleşme haberlişi 10.010 kızık liniyasından derisi aşırıldı. Kesip becerişte katırıp yürüyüşünüzden hacet yok. Bir telefon bile Allah'a bir yüven iş

0: 500 ونیویلیک اقم بختسی، کلیک ایلک اقم بختسی، هم ده آوازلک سوژشیش بختسی که ملازمتی نه خالقانچی بیچرب، هر وقت اعلام ملازمتی نه بهرمان بول آلایسیس، وقت ذهن کچنگز نتیجه، سیزن آرتوچه آواچلک نه ساقلاب کالدو، کس بیچرش مخصوص نیاسی 10 من 10 14، جنگو برلش مخبرلیشی.
1: Yettinchining 30-chi kundan 8-chining 3-chi kunigacha 26-chi navbatlik Shinjong xalqaro avtomobil sanoati ko'rgazmasi Shinjong xalqaro yig'in ko'rgazma markazida o'tkazildi. G'arbiy Shimol rayoni organ tarafining bedarijlik bayroqlar avtomobil ko'rgazmasida 60-dan ortiq donliq marka, 800-dan ortiq avtomobil tipi naq maydonga jam bo'ldi.
2: Avtomobil sotib olganda hukumatning maxsus yordam pulidan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillar qaratilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 107.4 qatnash san'at radiosining programmalari qatnashsangiz, avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'yan bahoda sotib olishni o'ylasangiz, Shinjong xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.
0: Yomg'irdan keyingi tog' o'rmonligi qoramoq namxushda ko'rinsimu, ammo yerdagi shu qurg'on shaxshum bilan bir qavat pilikka o'xshaydi. Chaqmoq tushib ketsa, hamma yerni o't dengiziga aylantirdi. Tog'liq rayonga kirishdan burun o'tni tog' elib chiqmaslik, tog' chiqqanda qoidaga rioya qilish, dalada o't yiqib tomoq atmaslik, tomoq chekmaslik, qoqosliqqa o't yoqmaslik deganlarni ko'ngildan bir o'tkazish kerak. O't ahvolini bayqaganda darhol chekinish hamda 12119 o'rmon o't obitini ma'lum qilish telefoniga telefon qilib, ahvolni ma'lum qilish lozim. Yeshil tog'lar oldin qilardan qolgan boylik. Yeshil tog'larni qo'g'dash hammamizning mas'uliyati.
1: Qadrlik ong'uchilar deputatlari bo'lib o'tgani 107.4 qatnash san'at radiosidan bevosita o'tkazilayotgan
0: kechlik yo'llaringizda biz hamro programmiz.
1: Yo'llaringizda biz hamro programmiz. Qadrli anglovchilar, Shinjongdagi eng esil tamni izlash faoliyatimizda sizlarga tavsiya qildiganimiz sartam Karoran kalagosh o'g'irxonasi. Ana kalagosh o'g'irxonasiningki ta'mi ajoyib esil. 6 soat qaynatida emasmi?
0: To'g'ri.
1: Shunga bir xil o'zgarmasdan qachonlar berib ishingiz haqiqiy bir xil nejumiyan ishkandak to'yg'udi bo'lsiz. Undan boshqa masalan hamburg bo'lkisi va rojammo va to'g'o pachoqlar va har xil yonsaylar bor. O'rimchi deb shiyadi bor. Qashqadagi bo'l, shundaymi?
0: To'g'ri, to'g'ri.
1: O't tushdi bo'l. Sartam Karoran kaligi shugir qansiq berib, tamoq yeb kesni o'ntmoqaysiz.
0: Bundan boshqa ham shu avtomobil klubi faoliyatimizga qatnashgani Mulli Grin Abdullari nam quloqning quloqqa yetgan pulingizga tejaydigan Esil Abdul deb nom olgan Mulli Grin Abdullari. Avtomobilingizni yaxshi ko'rsangiz, avtomobilingizni asrash vaqti kelib qolgan bo'lsa, Mulli Grin Abdullarini bir almashtirib bering. Avtomobilingiz o'z so'zlaydi.
1: Telefon nomeri 13597575. Veshini cho'qim bir qaytaringlar. Hamon bir kuni kerak bo'lib qoladi.
0: Uçurlağı karaymış.
1: Karaylı, karaylı.
0: Uçurlağı karaylı. Abla Xotan taksideydi. Xotan şehrinden aerodrom yolda maşınlar bir kadar köp de uçur bir yeripti. Andın bayi ma keynin ısı çıkan maşınını ma o kargay kız evet tiken işaret kısam uxumu de. Ben bana. Bunu alsa Shin QF 21585 kenci bu.
1: Başka adın kere çiz çiket yokşuydu.
0: Ha 21585. Shin QF mal nim bo'pti.
1: Na kirketdi deb rek.
0: Abir disha kirketdi dem
1: do. Bo'ldi kirketgan bo'lsa, undan so'ng to'xtadi, bilidi o'zi. Undan so'ng Abdug'ani.
3: Ma'qul,
1: xabar topdik. Mana riyosatchilarimiz hozirda edi. Yaxshimisizlar?
4: Yaxshimi?
0: Qanday ahvolingiz?
1: Yaxshi.
0: Bo'ronni yaxshi turibotamiz sizlar.
1: Bo'ronni ham bo'lsinlar.
4: Bo'ronni qoldik, chiqsaqlar bir quyun bo'ron ishqini boshlab bir chiqayotgandek qo'rqib ketdik.
1: Biz sizlarni
4: tuyuqsiz o'zgarib ketdik.
1: Biz sizlarni qaytirib akilimiz deb asli aeroplanni aytmoqchi edik, quyunni qo'yib qoldik.
4: Lekin toza uchayotgan emas ma'lum.
1: Sizlar yap bunda. Sizlar bunda yap semaysanglar qanday uchayotdi?
0: Bog'an kunlar olgan bo'lsa uchib ketadiganlar.
1: To'xtadimi bo'ronlar?
4: Yak buran yana çıkmadı. Kaşkara hava özgürdü. Kaşkara'daki dostlar. Özümün talağa çıkanlar yıkıldı. Hava özgürdü.

0: сызлан бир кыл бооранчы кетип калды, аба жакшы дейм. Аба ырайы өзгөрчүлүк маалайда дикат кылыңлар, ушу мунасабат менен эскерттүк. Анда азыр биз мынам ушу убакытта азыр жолго чыкмакчы. Чыгыштын мурун Лянсян кылышыбызга максат азыр биз могу Кашкардыки эмек ишмек көчүсү, мен ушу ИТО дейт экен. Эмек ишмек көчүсүгө берип бул жерде могу куш жем алайда таамдары орулашкан экен.
1: Куш жем?
2: Куштан куш жем.
1: Хуш жем.
0: Хушал
1: жем булайлы
0: дегенде.
1: Хушал жем
0: булайлы. Хушал жем булайлы демекчи. Хуш жем. Сугра шу. Хуш жемде сиядан бир мейданчы боорумузду башташ алды турбатыныз. Бу жиборумузду мына башташтын бурун Лесян кулдук азыр янымызда мына хуш жемники лобини Абдулла жана. Агой Мухтар жан. Доорчу аңлатып кушка бүтүн бек жакшы мен. Мухтар жан мына янымда отурупту. Мухтар жандын азыраак бир акыбал ийгерлейли э.
1: Болду болду. Мухтар жан тынчылыкмы?
3: Жакшы жакшы. Канабалар жакшы.
1: Абдан тылым мана акыйк Кашкарга чоңойгон балдым анда болду. Кайдырак Хушжам ашканасынын эчилганлыгы канчалык болду?
3: Азыр ушу 9-кунчу айынын 15 кесе сак 10 жыл болду.
2: Ой жо, 10 жаш кирген ашкан экен.
1: Унда бусу неме-неме тижарат кылысыз ашканда?
3: Bizim asas sıkımız korumun belek belek bazası kılınız bizim belek trik belek sıktınız yeniden ötürek
1: belek
3: belek anın kendin koşum sıkıldığın tamakla lağmen kebap anın kendin bizim ma hindu filmin dediğim bir tatam kumuzla üçer katlama dediğim
2: Hindistan üçer katlama
1: dediğim
3: aşı hem de bizim anca birden bir özgüç tam kumuz bu asosiyatın Şinjan tayvasında pek az yer çıktı.
1: Bu sizlerin hastalık ilgi tamak kendi. Hindu katlama.
2: Hindistan uçar katlama dedi.
3: Hindistan uçar katlama.
1: Uçam da o katlama.
3: Bu da uçurup çalınız yani.
2: Uçurup ekildi ki akhiride
1: anı
2: aldı. Uçkan pitil kildi ki. Aşkanda durup asla şu haridanı aldık uçup aradık.
1: Aa çak çakın mı la? Ben bunu da yapıp işenmeyim ben. Bu kanda kanda itili du.
3: Asas materyali hemer. Hemer. Asas sıkı öner talep kıldı.
1: Hemer.
3: Yalpak kılıp hemerini kolda uçurup, beşimizin yukarıda uçurup, nip biz, şu bizden yutaz dinkizin nip biz hale çıkıdı. Anın kendin. Katlamından da tutka çıkıdı astığa mesela savmi yaktırdığında savmi temlikinin ki hani ki banan yaktırdığında banan ninkine şancı yaktırdığında şancı ninkine hani kendin mesela acı sigara gezi kalıp olup kalsa şanla değmez yoğulaz ninkine şu temli aşında tem çıkıdı
1: ay bu özgüç tamak ya demek ki 10 yılda mı çıkıp geliyordumsa ya ki yakın vakti mi çıkardınlar mı?
3: Bu ne hem de burun 10 yılını aldım ben üyeneceğim. Hazırak seyahatler tüpelini çıkarmıyorum. Hazırdım mı şu netçe aydın başlayıp çıkardı o kadına.
1: Oldu. Ondan sonra bir gün mü şu doyunda, Şüpinhav'da hani körüp kegellerle kandırak bir itibarlık pahaliyetle uğurlaştırdı onunla şu dükkanı onunla.
3: Hazır hem de şu bizim Allah'a etmemiz olan şu Hindu filmini her bir göz mimarlığa bir taksızın onu köngül kılmaz. Hani kendin bizim çölü var ama yerlik özümüz
1: çölü.
3: Dükkanda özümüz tanışıyken. Çölüden çölüden köngül kılmaz bir tanesinden. Hani kendin kaç kap var. Kaç kap hem de bu tahminen 5-6 yıl burunlandı çoğunlukla 13 yıl meyvini hain çarkılık yastırdı var. Bunun asas materyali çılan, güle, yavalma, alıkat.
1: Kağın ne? Bivas gözünü göreyle.
3: Buldu.
1: Ma o inik orunu bir depreslemesen Kaşkaya sayet ki vakalla ya ki Kaşkaya'daki hazırlıkçı müjde aşkanın bağlıkını bilmegenle. Böyle bir gün Bivas gözümüzü kökeş bir nek meydan bir verip gelse.
3: Buldu. İnik orunu yerlik yerlikle asasiyatın çeyizlağmağın köçüsü dedi o.
1: Çeyizlağmağın köçüsü,
3: çeyizlağmağın köçüsü deyimiz. Anın kendi ma hazır, tahminen töz yıl oldu, Şıgvanla hoca dedi o.
1: Şıgvanla.
3: Yemek içmek kadimi köçüsü deyimiz.
1: Şıgvanla hoca, yemek içmek kadimi köçüsü.

0: 5 bal atrapında garbi şimal şamalı. Şamalı yığızırda 9-10 bal boran çıkıp, ötkünç boran küçü 11-12 balı yetirdikken. Şincan'daki tümör yol tarmakları poizlarının yürüyüş lagiyasını canlılık tanışıp, kısmen yolcular nöbetçi poizlarını katlaştan toktatıp, bir xatırlı xeyim xatırdan təşebbüskarlıq bilen saxlandı.
1: Örümçü vokzali, Kumul Paravuz Oçastikisi, Korlu Paravuz Oçastikisi, Kaşkar Paravuz Oçastikisi mikrobiologideki en yeni seferge çıkış uçuruğu asaslandığında, 7. 23. günü Xotendin Örümçü katnaydıgan T9528 ketimlik yolucula poizi katnaştın toktulgan. Yani ətki T9528 ketimlik yolucula poizi katnaştın toktulgan. Növetçi poizdanın konkret yürüyüş uçları 12306 torbekti. 12306 yan telefon əbdisi vokzal elanını ölçem kalıdı. Tömür yıl tarmakları avarayının özgürüş ahvalıya yakından dikkat kılıp, avarayı ahvali yakışlanganın haman növetçi poizdanın katnışını vaxtıda əsligi keltirdi.
2: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sənət Radyosu'nun bevasta anlıkalı batkan Yollarınızda biz Emrah programımızı. Yollarınızda biz Emrah programımızı.
0: Hoş uçurlar kırsak ben Nurmehmet'ten bir sual sorabdıkken siz işki şoför olmuş mansa çokum. Yani 20 minut dinken kozgılış gerek mi? Depelik ama o yük maşalarında at kalkışmam da melik ağır.
1: Doğru.
0: 20 minut dinken kozgılış gerek mi?
1: O GPS bağ emas mı? Çünkü maşininki meniş süretini ölçeydi. Ey bu yakşı iş koyu anlı kusurumuz. 4 saat mangandaki 20 metre aramalı isteyen bu yakşı iş bu.
0: Maşını mazarak aramalıdı.
1: Putkullarına sözüp. Onda kısmında olan, manda kıskanda oldu demez de. 4 saat mangandaki maşin. Siz 2 saat mi, 2 saat mi, 2 saat mi? Hayli vakit. Şimdi bakma. Eğer aramalı iş rayonu bozsa bir 20 metre aram ağın anla yakşı. Olan da anlı kusurumuz.
0: Xongsan yolu Şidaça uqarap mağa yönlüş eğri tosulubdu. Şunu ola mişe turup kaldı oxuma ıltka adab İlhamcan.
1: Yaxşıbdu.
0: Yaxşıbdu nağa.
1: Hayat turup kalan oxumadım değil mi?
0: Xongsan'dan Şidaça uqarap mağa yönlüş tutulubdu.
1: Onda az tezirak ötep git anzıma.
0: Şunu ola maaşı gönüver Kızılçırak'tan Lüçhan Kaşkaya Kızılçırakça yolunu oturduk ki Sırık yol ayrı Yerşat kısı örülüp getip tutaydı cümü. Sel aşu qataşıq təsir boğadı da dəb uçurub yirib dəmdi.
1: Bulbul qoyadımız qoyzı gibi təsir qıketken de. Küyümçan ata, ballarım capa tatmısın, korsuqa aşkan mısın, ısıq ötüp qan mısın, dəb minin can atamını menin can atamını asıltıp koyduğunuz mevlütü kem rahmet sizge de.
0: Ama Adılcan'ı bay may kısığı yen tamak dökül ketmişsin avaylap.
1: Şu.
0: Ne kısın degen gəplerinizin balısı da küyünü atıdı.
1: Resmi ayırdırın bu çıkımı açlarını aldık verip çıkıp bıçaklap. Körüşüp baş gözlerini sılap. Yani çıkılırgı ançım iç pullarını silip. Bosa nemek ekirip. Dağı kakıram, yuğuzup balı.
0: Sertem kapırıp yürüşüp.
1: Ya ne bileyim ki, su oyunu Vesta kapırıp, yüğündürüp.
0: İkisini mi?
1: Ha, kim bıçaklarını almıştırıp. Aynı da kılıp, maşeyleri kapırıp, molleyi girip, kacılıp.
0: Açılıp.
1: Bu hafta tekimizi kılıp getirdiksin. Bu altını kös etmeyim ben de sizi kös etsem. Öyle kılıp getirdim. Hatta rahmet size.
0: Michael tamakını çeçipli yaptı da çüştü. Adılcan Karagancak'da.
1: Yakay. Daha bir tanrını kolu kaldılık ne mi ne? Yanlık. Biz yanlık deyimiz hem de. Bazıları reypede deydi bunu. May yakıdıgan. Bazıları biz indiden ne mi? Ya kolcu Kaşkaya'da. Kaşkaya'da başka gezini deydi. Gezini deydi. Şunu kolu kaydıp bunda kösetken de onun kayını topuluk ki. Şu bulavatka iş ben ködüm.
0: Ama yıkık hiç çakır ketme ötkem.
1: Vay kişim ağır ki üçürüp ettim kömeç.
0: Trivyan mı sağ onu üstlük ayağa girip çö Adılcan. Anı meynet kıvaz kayadık maykısını kiye edip ensirip.
1: Şunu olan şunu ensirip bir kıl kömül bölüp dike yerim şüt ya bu.
0: Şavuşuk o kızılçırakta tosulup durup kalan ahval bayağı çakırcanın aşağıda durup da şunu olan.
1: Mocuk gazına. Biz yanlıktayımız da adet. Başına münasetlik bir hikmetlik söz var depreyim mi?
0: Evet.
1: Yenliknin iki yüzü var. Bir yüzde nan yakıdı deydi. Adem'nin bir yüzü var. Bazıdır iki yüzü can bakıdı. Anladınız mı?
0: Şendi mi? Şunu mu?
1: Tizli devettik de anlığı açıda. Ama gep bana bek tersir gösterkendi.
0: Gezini deseniz, mətlək, bunda yan dəbçim
1: xeyalıq. Yaqay, gezini çox, yanlıq, yanlıq.

0: Yenli kılıkımda kırıp durup, namında sıvıp durup, üstüne nanı sıyıp durup.
1: Gezine deydiniz sen.
0: Tonuğu yakıdıgan. Biz de oz tarafta yenlikten bunu ne çıkıl atılışı var ki? Kaşkaya'da gezine deydi.
1: Ben de köz aldım, neyim keltir atmasın, meyye ki kürgüz ola tuttu. Yakay. Yen depçe dep, neyim bop gitmesin dep, yen kürgüz olduğun oylu boptu.
0: Ben de yakıdıgan buran, kaç yumulakın deyimiz yumulak.
1: Gezine. Gezine'nin bir yüzü var, nan yakıdı.
0: Ama kiyin de prey bana ödüşek vakit hoş geldik sizi büyütüp ağaç. Garbı taş kaylanmıgın imiş oğandı o, tosulup kaldık o. Yağmalık taktı on yıldın çıktı, mağam mayma aşkın çıkabettin çöğmede. Bir işten bulmadı şu abdumabullah köp balı batırdı bazı yol belekleri de cıma.
1: Ruşengül beni yaman hoş kıvettin 27-28 kırdı da. Ben uşurcan bilen bir yılda hemen şikaylıklı çoğun uşurcan deyin de. Onda olsun mu pek çoğun emez uşurcan mı küçüklü bana. Şimdi akın ne yazık ha?
0: Yenlik başka, gezini başka deyip talaşkılı koptu. Valla bir talaş bağlı çö.
1: Guanghui görgünün aslında maşallah köp, Şinhua nalı koşulun işte maşallah köp deydi. İstil
0: biz aç yenlik ne mi şu, gezini ne mi şu.
1: Hemen yani her kıl.
0: Hürmet kılayla atlan navay olam da. Biz aşet burundan tatip yenlik deyip gelip atımız.
1: Şu.
0: Şimdi bir yada katnaş programımız da bir.
1: Dolu çöp.
0: Ama repeydi deyimiz deydi. Şu ben dedim ki bir yada repeydi deydi bir yada. Müslüman o yakıma katnaş uçuru besekli olurdu.
1: Yol uçuru anlayla dep.
0: Yol uçuru anlayla yol uçuru.
1: Maşı
0: davan tara pıtıllaymış yolunu çüştüğün kim bir tingçe can kılıp etmeyle mağamın bu temsiye yarın. Şu tingçe can olup gitti hazır şu.
1: Ma fikriniz oylu şüphekiş gibi oldu.
0: Ya oylasak buldu ki aşı toktuğa 40 yıllar ona buldu. Feste açıkmam sana şunda mı?
1: Eres, şimdi ola ayet çık tapamayı kezanla neyi toktattım ben başınamda dep he?
0: Şu.
1: Minhua koçisi kandı kırak dedi o Dilmurat.
0: Minhua? Minhua.
1: Minhua koçisi.
0: Vay, Minhua koçisi şu yolda ketip atkalla.
1: Nadire battı o Minhua koçisi.
0: Nadire bugün cırba okulma dedi. Ne dedi? Ahmet sınıf yaptı.
1: Kezinanın bir yüzü var. Nan yakıdı?
0: Bu vanzı Ali. Sizin yapınızı loyun kıp oturup bana.
1: Kime tas doğru diyeyim dedim de hani.
0: Guanghui körükten astıdı maşılla köp. Şenhua nallı oda koşulun işte maşılla köp dedi. İsil yaşamına.
1: Makul buldu. Rahmet usla.
2: Seyyarımın derdi de tükler.
1: Şunun bile Vanzali mi bir yolda koyuya hop gitti bu garba aylan. Guanghui görük mü bu? Yok garba aylan mı? Guanghui görük ki. Guanghui görük ki itibak yolu karab mağa yolun işte ama şu işkil yolun işte maşallah in tane köpke hazır.
0: Şundak ki.
1: Ma garba aylan bedin kege yolun işten kılıdı. Mal
0: karşı Ciyodiyan'dan aldı da kılıdı. Ma nemi tereptin kaptı.
1: Tosluptu.
0: Ha ma o. Örümçü canı vokzal taraftan çüptü mavi, çüp kip, tosup kipti, gonghoy görük nasıl. Jığılman Ali Can, jığılman. Bunda tosuluşlarını, bunda tosuluşlarını talay köyken biz. Bugün tosulup kapsız siz. Bunun dikin tosalmaslığınız için tırışçallık köstümüz. Jığılgan bilen mu o kemmeydi ornuğa. Biz pekat, viyay tosulup kaptı dep koyumuz. Diktiniz ne bizge kartıp otasınız. Bir demde içilip getirdi o körükle.
1: Şimdi sen şimdi Ali Can içilik iteyliği şimdi. Yollarınız tosulgan bilen başka yollarınız. Hayat seferiniz iki nurgun yollarınız var o aşla bir ravan bulsun.
0: Vay bolaptı Mevlüt İbrahim. Küçüğürüm ne okumapsız. Dep hapoptu AA 134.
1: Bu siz kızıkken siz o Mevlüt'kan bilen uruktukan bulsak bula mı? Yenimde tolu pul üzülüp kaladı okarsam siz intihan yakşı adamken sizin hürmet kılımen dep. Bu küçüğürünüzde okuyam köygen bulsak mı köymesi sanmış mı?
0: Ben de cık pul soraydık adamını pul sorup kaytırmaydık adamını. Fakat hürmet kılmayın.
1: Uruk tutkandarçılıktan çık gitti dur.
0: Ya ya o baldı. Riyasetçiler Kulcu'nun yeni hayat yolları içilgen mi de yeni hayat yolları ne yaptık ya?
1: Kuruluş kılıp kalkışmam da.
0: Kulcu dedi ki valla yeni hayat yolları kuruluş kılıp atkan mı de?
1: Saygılı Şimal'dan canıp karap manganda yeni hualiyonun aldığından başlayıp tosulup getip de deydi. Manı maşınamdı ki bana Tursuncan. Tursuncan bu kep ma maşını satmam sile mevutkam kep bir cibo kıpes oldu deyip yaman deyip.
0: Oo, başlığım benim o şuru curun. Yakın mı olsa, buyrakın mı olsa, makada kılma.
1: İki mevlütkan vakit çıkma atıdı da şuna dedi canım.
0: O mana atıptı de.
1: He, aşımdan dedi.
0: Aşı o şuru, bu curun bana. Akı aldısı bana ben mi hazır?
1: Mevlütkan, kaçan desek hiç gündüz demeyimiz, çüş demeyimiz, keş demeyimiz, barı mıyız? Dep şuna deyişken tık.
0: Roşengil siz körüp durasık, kündü çüştüm bura işkandı oturma mı?
1: İşleydi ama kal körüp.
0: Makal körüp, oturma kalaktır bir kaç şuna mı? Kim bir kaç, çüştüm bura, ben bir kaç. Eğer vucurun anda degen bosam da.
1: Çüştüm kim bir kaç?

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçıla, yakşı mısıla? Şincan Haberleri programımızın anlaşımlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 7.

0: tabakını zorlayıp, bejirişke ızlap heydekçilik kılıçını küçeytip, türlük vazifelerini puhta inçke emeliyleştiriş, cezmen emeli ünüm yartışka hakiki kapaletli kılıç gerek. Yığında, Abdonum rayonunun ikinci növetlik yer hüddüm muddeti toşkandın kiyin yana 30 yıl uzartı sınıqı hizmetini, yakşı işleş doğrusudaki yolu koyuş fikri karap çıkılıp makullandı. Yığında bunlar tekitlendi. Cayla tarmakla Partiya Merkezi Komiteti Gowuyen'nin zor tedbir orullaştırmalarını çonkır ızçıllaştırıp ve emeliyleştirip, Hüddüm müddetini uzartış sınıqı hizmetini paal puhta, tertiplik oluşturup, siyasetini katlık icra kılıp, siyaset teşvik kılıç, terbiyeli salmakını zorayıp, çoğun cahitli mokum buluş, küçük cahitli tenşeş prensipi de çıntırıp, yeza yer hüddü yerliki münasibetini mokumlaştırıp ve mükemmelleştirip, yeza asasi ilgilik başkuruş tüzümünü mustekemlep ve mükemmelleştirip, hüddü müddetini uzartışının umuşluk yolu koyuluşuna hakiki kapaletli kılıp, dehkallarının kırımını aşırışını zor güç bilen ili geri sürüş gerek. Yığında Şinjan Uygur Avtonom Rayonu zamanıvi universal katnaş transport sistemimiz taraqqiyatının 15-ci beşillik yirik planı. Şinjan Uygur Avtonom Rayonu tömür yol məxsus liniyası taraqqiyatının 15-ci beşillik yirik planı. Şinjan Uygur Avtonom Rayonu taş yol taraqqiyatının 15-ci beşillik yirik planı qarab çıxılıb maqullandı. Yığında bunlar görüstildi. Partiya Merkezi Komiteti Şinjan'ı belgülep bergen 5 çoğun stratejiyelik orun bekitmesini közlep, Yipek yolu ıhtisat belibigdeki yadroluk rayon, Katnaş Tügün Merkezi ve Katnaş Küçlük rayonu kuruluşunu bir tutaş yitek çıkılıp, Universal Strolluk Katnaş Toru Berpa kılışını tizletiş. Caylaş turuluşu muhabbak, Gol liniye bilen tarmak liniye maslaşkan, Ünüm oldunku orungu koyulgan yeşil, bihater, başkuruşu kalıplaşkan tömür yol məxsus liniyası, toplaş, tarıqtış, toşuş sistemizi bərpa kılış. Taş yol ul əsliyasını torlaştırış, torunu toluqlaşını yanımı küçeytip, devlet yukarı süratlik taş yolunun Şinjan'daki bölükini tez püttürüp, ölkü derecelik taş yol mülazımıtının tretlik ıhtıdarını aşırış. Merkezi şehir katnaş torunu sıcıl mükemmelleştirip, şehir katnaşını idare kılışını akıllaştırış, inçkileştirişki türtükü bulup, bütün memleket bilen mas kademde sosyalistik zamanı yüleştirişini asasi cihetin emelge aşırışta, el kılgıç ilgirleşini kolgı keltirişini asasi kapaletki iyi kılış gerek. Yığında başka işler mi muhakimi kılındı?
1: Stansımız Havri Avtonom rayonluk 14-cü növbetlik Xalq Qurultayı Daimi Komiteti 7-ci ayın 20-ci günü 81-ci qitimlik müdirlər yığını açdı. Yığında Avtonom rayonluk 14-cü növbetlik Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin 30-cı yığınını 7-ci ayın 27-ci günüdən 29-cı günü gecə Ürümçidə etiş qərar qılındı. Avtonom rayonluk Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin müdiri Zumrat Ubul yığınğa riyasetçilik qıldı. Yığında Avtonom rayonluk 14-cü növbetli Xalq Qurultayı Daimi Komiteti 30-cı yığınının qaralma layihəsi qarab çıxıldı. Daimi Komitetinin 30-cı yığınında Avtonom rayonunun şəhər bazarlarını par bilən təminləş nizami, Avtonom rayonunun yuqarı sürətlik taş yol nizami layihəsinin tüzütilgən nusxası, Avtonom rayonluk Xalq hökuməti qarab çıxışqı sunğan Avtonom rayonunun karizni qoğdaş nizaminin özgərtilgən layihəsi, Avtonom rayonunun sayahat ailevi mihman xanalarını ilgari sürüş ve başkuruş nizami layihesi doğrusuriki təklif, hem de Avtonom rayonunun geomuhitni qoğdaş nizami qatarlıq 4 yerlik nizamni tüzetiş layihesi doğrusuriki təklif. Avtonom rayonluq xalq hökuməti sunğan Avtonom rayonunun təbiilikki qoğdalıdğan rayonni başkuruş nizami qatarlıq 2 yerlik nizamni bekar qilish təklifi. Avtonom rayonluk Xalq Qurultayı Daimi Komiteti müdirlər yığını qarab çıxışqı sunğan Avtonom rayonluk Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin Sauqu şəhərlik 1-ci növbətlik Xalq Qurultayı münasibətlik məsələlər toğrusuriki qarar layihəsi həm də Aral şəhərlik Tiemingwen şəhərlik Xalq Qurultayı vəkillərinin sani və Daimi Komitet tərkibdikilərinin sanını qayta bekitiş toğrusuriki qarar layihəsi haqqidiki təklif Avtonom rayonluk Xalq Qurultayı

0: Şincan'ın özgeç tavarlarının memleket pazarlarına yüzlenişine türtüke boludu. Elektronluk soda darını Jang Jinfu mındak dedi. Şincan mesulatları özgeç əbzeldeki iyi. Biz mu soğuk zancırlık transport eşya obrotun tekşürdük. Keyingi kademde deniz mesulatlarını Şincan'a elip gelişini, yana Şincan'ın mesulatlarını başka cayda setişini planladık.
1: Stansımız muhbirin Liu Kay haber kıladı. Şangan, Şincan bir niyette bulup yemeklerini dünyaya tonutuş temizliği Şangan, Şincan yemek işmek istimal kesbini memleket sırtıga yüzlendiriş meksus temillik hembehriniş yığını 7-nin 21 günü çüştün keyin Ürümçüde ötküzülüp yerlik yemek işmek karxanalarının memleket sırtıga yüzleniş yığını yolu üstüde izlenildi. Şangang Məbləğ Selişini Kengaytış Məhkəmizi, Adonom Rayonluq Soğudu İşleri Nazarəti və Şincandiki 31 yemək işmək karxanısı yığınqa qatnayışıb, dağlıq markalarını məmləkət sırtıqı çıxırış, setiş yollarını Kengaytışını çöyrədə pikir almayışdırıb, muhakimi yürgözüb, Şincan karxanalarının Şangang, Aumenda cayılışı, dünyavi pazarını etişi üçün çarə tədbir görsətdi. Söyümlük Şincan Aşxanısı Adem Küçü Baylıqı Bölümünün direktori Yağın Ciyatçı Mındaqdırı. Cungucu tağımlarını memleket sırtıqı çıxırış bir yüzlünüşke aylandı. Xalqaralaşdırış mərkizi, pul muamilə soğudu mərkizi bolğan Şangang'da bazar çoxum intayın yaxşı boludu. Məbləğ silişinin payda nisbiti, xəyüb xətlər və tənlər qatarlıq məsələlərini köprək oylavadımız. Hükümet yolu arqılıq şu cayının pul muamilə selinmesi, yöneliş xarakterlik bir qısım siyasetlerini düşünüş biz köngül bölüdüğün yeni bir nokta. Şincan'ın yemek işmek istimal kəsbi xalqını beyitidiğin özgece kəsb. Şundaqla taşqi iqtisad, soda, mədəniyet almaşdırışıdaki muhim nam kartısı. Bu yıl 6-cı ayıca memleket boyuca Şincan qor milləri dükünü 45 min qiyatdı. Lekin karxanalar memleket sırtı bazar icazeti, marka ticareti, ticaret yolunu kengaytış qatarlıq cihetlerde yanıla xırısqa duç geldi. Şangang olayda memuri rayonu hükümet məbləğ selişini kengaytış məhkəmisinin istimal danlıq markası və kütüvelişqi məsul lideri Huang Simin mundaqdırı. Şincan'ın məhsulatları bulup mu meyveleri, köktatları, yana yemek işmekleri naiti danlıq. Teximu köp fırsat bolsa, teximu köp Şincan karxanalarının Şangang'a makal işini ümit kılmen. Şangang, eşya obrotu, pul muamilə cəhətdə bir qədər küşlük. Biz mu bu cəhətdə Şincan'daki teximu köp karxanalarını yöləb, onlarının Şangang'ın əvzəllikini düşünüb, memleket sırtlığa yüzlənişigə yöləq bolumuz.
0: Stansımız xəbəri. Şincan boyunca tüncü akıl yol memuriyeti sistemisi Ürümçide işe kiriştirilgen bir aydın bu yan yolu ait türlük meseleden 74.672'si tekşürüp çıkılıp çarlap tekşürüş ünümü Adem Küçük arkalık tekşürüş ünümünün 10 eseyi yakınlaştı. Remot kılıç talonunu bir taraf kılıç vakti 70% kıskardı. Çarlap tekşürüğüçü 3F80'inci yol bölgedeki hadım uçur tapşırıp alsanız cevap kaydırın. Hazır 3F80-ci yol bölüki dairesindeki şarkı işkinci aylanma yolunun şarkıdan garipki yönleştiki Huayirgu yol bölüki de işkicaydı yamgur suyu çıkırı bitiş turubusu buzulup kaldı. Bu haber supuğa yollandı dedi. Çüştün burun saat 11'de Ürümçi şehirlik şehir memuriyeti əsliyelerini küzetiş merkezi, yol memuriyeti tekşürüş bölümü, universal kapalet, otları ətirtinin başlıkı Cin Kuyu Supu'da yolu yüzünü çarılıp tekşürgüçler bilen alakalışıp, yollanğın kaşlı görülügen noktalarını mas kademde tekşürüp, bir konupki bilalla remont kılıç talonu çüşürüp, ciddi remont kılıçını uğrulaştırdı. Cin Kuyu mundak dedi. Bu çoğun ikrandın yette şehirdeki tez süratlik yolunun bağırlık sallık malumatı ve yoldaki kaşlılığa görülügen cayının tar kılıç haritisini görüleyemiz. Belgüne çekipla kaşlı körülgen cayının orne, vakti, dairesi, ölçümünü göreleyimiz. Bu sallık malumatlarının emmisi del talun evetişimizden asası. Bu sistemi da AI teknikisi arkalık fark ediş, beydoğu arkalık orun belgüleş, 5G toru arkalık yollaş ve çoğun sallık

Koşuna sağlamış dostlar. Oldu bilen Ürümçi yerine ki kelgisi 3 günlük avarağa dikkat kıpa kaylı. Yani 7. ayının 23. günü keçeden 23. günü günü gece hava bulutlu oldu ki temperatura 21 Celsius gradistin 30 Celsius gradistikçe. 7. ayının 23. günü keçeden 24. günü günü gece hava bulutlu oldu ki temperatura 20 Celsius gradistin 29 Celsius gradistikçe. 7. ayının 24. günü keçeden 25. günü günü gece hava bulutlu olup ki ötkünçü yağmur yağdıkken temperatura 20 Celsius gradistin 28 Celsius gradistikçe oldu ki dostlar.

Hürmetli radyo dinleyicilerimiz, bugünkü programımızda oluşturulan mazmunlarımız hakkında sizlere kısaca uçur verip ötümüz. Avval, İspanya erler futbol komandası kaydeden dünya boyunca birinci oranı ötü. Döldüğümüz komandası 91. oranda turdu. Söyünşa uda 4 yıl tiktak top ayarla yek oynaştırdı da dünya boyunca birinci oranda turdu. Cungo Paytop Başkarı Musabakısı da Shiyu Chi Chunyufi 16 kişilik Mayer Katarı'a kırdığı Katarlı haberlerinin tepsilatını alayızlar. Programımızın devamında tamak soğuğunda andın tonlatmağı siliş doğru mu? Şaptolunun kanını canlandırış rolü ve Katarlı mezmunlarda sabahsızla verimiz. Kıynamsı dostlar, hem de dektinle programımızın tepsili mezmunlarda basın.

İspanya Erlap futbol komandası kaydeden dünya boyunca birinci oran koydu. Dövdümüz komandası 91. oranda durdu. 7. ayının 21. günü Halkara Futbolçular Birleşmesi Erlap futbol komandalarının dünyadaki red tertip tizimlikini yenildi. Bu nöbetlik dünya longısı futbol müsabakasının çempiyonu İspanya komandası kaydeden dünya boyunca birinci oran koydu. Argentina komandası ikinci oranga dizildi. Dövdümüz komandası da özgürüş bulmay yanıla 91. oranda durdu. Amerika, Kanada, Meksika dünya longısı futbol müsabakası başlanıştan burun Xalqara Futbolçılar Birleşmesi bir qitimliq dünya red tertibini ilan kılgan. Aynı çağda Argentina, İspanya ve Fransiya komandaları aldıngı 3 oranga tizilgaydı. İspanya komandasının hal qılğış müsabakada 0-ga qarşı bir netice bilen Argentina komandasını yenip, en akhirda çempionlukka erişige ekşip, ulanın umumi juğulama numarı 1995.88'ge yitip, birinci oranga ötti. Argentina komandasının umumi juğulama numarı 1970.37 bulup, ikinci oranda durdu. Fransiya, İngiland komandaları yanıla 3-4 boldı.

İngilatning dağlıq reperi Anthony Taylor pensiyaga chiqqanligini bildirdi. 7-oyning 21-kuni İngilatning dağlıq futbol reperi Anthony Taylor pensiyaga chiqqanligini bildirib

Suyinsha Uda 4 yil TikTok top ayollar yakka o'ynashtirida dunyo bo'yicha 1-chi o'rinda turdi. 7-oyning 21-chi kuni dunyo TikTok topchilar kasbiy birlashmasi davlatimiz tanarkatchisi Suyinshaning Uda 4 yil ayollar yakka o'ynashtirida dunyo bo'yicha 1-likni saqlab kelganligini jakarildi. 2022 yil 7-oyning 19-chi kuni Suyinsha 1000 dan ishib ayollar yakka o'ynashtirida dunyo bo'yicha 1-chi o'ringa qo'ydi. Shuningdan keyin u bu o'rinni qo'ldan berib qo'ymadi. Eng yangi bir navbatlik mayorlar dunyo rad tartibi 7-oyning 20-chi kuni e'lon qilindi. Suyinsha 11350 nomer bilan davomli 1-o'rinda turdi.

Birinci orunda turgan mezgilde Sun Yingsha 2023 yılı 2025 yılı 2 nöbetlik dünya tiktok leve talış müsabakasının ayalla yek oynaştırı da çempiyon boldu. Hem de dünya longsi yek oynaş müsabakası da o da 3 kitim çempiyon boluşun işgaşırdı. Bunun başka o yana Asya Tenerket müsabakası Asya longsi müsabakasının yek oynaştırı da çempiyon boldu. Müşahide ötküzülgen Dünya Tiktok Topçılık Hesbi Birleşmesi Amerika Yürüyüşlük Müsabakası'da Sun Yingsha yek oynaştırıda 6 çempiyonluğunu kolga keltirdi.

Onun başqama o növbetçi muharrir Ramil Ablumet bir fikirini yollab da yana Bortla Meteorologiya Stansi 7-22 günü Çakmaqtın seyir qalgahlandırı signal tarqatqa yana mülçerlenişçe bugün keçikice Bortla oblastının köp kısım caylarda güldürmamlı qavarayı görülüş ihtimallıqı bir qadarı yukarı buldu ki bu cahirge dostlarının ki müdafiyeni küçüğe çişin əskertimiz.

Dostan uçurları karsak Abdülkahar dedi. İtipak yolunun evvalı kandak doğdu ya uçurunu yollap da şoför ustamla. Muşiyatik uçurlarını bulduğumu basanla. Muşiyatik yeni muş yolu gidip atkan şoför ustamla. Del vaktada bir uçur Allah'a bosa yolu vetken basanla. Barkıla başka dostlarının ki önümlük paydalım kılıçını mütkülümez. Barlık dostlarının ki şoför dostlarının yollarının raban seferinin onuşla pekatları buluşunu mütkülümez.

0: Dostan iki uçurla karısak, hemizden hızmet taş tıllara bak, kıskısınlık uçuruyor lapta, gör bak hele. Bu cahinin oranı... Kaya o gitti. Avazlık uçurunuz o ki, anla bak hele, yakşı mı?
1: Yaxşı mı riyasetçiler, yaxşı mı radyo olmasın?
0: Yaxşı mı siz?
1: Sana xeyirlik olsun. Adına uzra. Sen şahansın. Yedinli körüksüzüğü adoslar. Yollarda tosu çatılır da. Yedinli körüksüzmüşüz ki ve efendi çıksızlığa adlıksını. Yollarda tosu çıksızı. Dost onu amal da bu yıl bilikim talimasını alaydı. Eskertine.
0: Buldu köptün köp rahmet. Şunda yaxşı eskertin uçuruyor. Size şöp Rüstam'la önümlük paylım kılınla. Ihbala pay kızın karşalımıza bugün yalnız kapsada sakam dem. Yalqız qapmı da özəm yalqız işlədim. Dostlar, şərlə olsa davamlı xeyirləb dostlar. Bu da 5-ci sponumuzun nömrə XC 1074 FM, yəni CJ 1074 FM dostlar. Qadirli dostlar, deyətənlər tövəndiki savatlarda bolsun. Tamaq soğuğanda ondan toğlatqoğa siliş toğrumu? Tamak soğuğandan kiyin toğlatqoğa silişqa adetlenip kettik. Ondaqta, yani onda qımığanda tok sırap bolıplı qalmay toğlatqoğun ömürge təsir edildi deyip qarılıp gelmekte. Lekin uzuqlıq mütəxəssisləri ve ilmi təcrübələr bizge şunu uqturdu ki, bunda qığanda yemeklik bexatarlıki xatırını asalla aşır edildi. 5 Celsiya gradusdan 60 Celsiya gradusqışı boğan şaraitda bakteriyalarının hərkiti ən tez boldu. Yemeklilerini soğutuş cereyanı bakteriyelerinin köpeşliği yakışı pırsat yaratıp verdi. Bulup mu yazda bazı kesellik payda kılgıcı bakteriyelerinin sani 1 saat yetmeyen vakti içinde hessilep işip yemeklilerin zehirliniş hayopini aşırı itirdi.

Hürmetli radio dinleyici dostlar, Vişin supamızga kelgen uçurlardan dostlarga yetkizeylik. Adiljanning uçuri bor, ketsimi kontiyonni o'chirmay uxlayapti. Marsalat xonim bugun ava bek salqinda uçur beribdi. Lekin men kontiyonni o'zingizlarga bevosita qartib qo'yib, ichib qo'ymanglar jumo dostlar. Hamda kontiyonni nurg'un bizga salqinlik beradigan alohidiki bo'lgan bilan yana uzun muddat muzdek shamolni ichib qo'ygan vaqtimizda zinimi bor jumo. 2 saatte bir derizlerini içip, tabi havanı almıştırıp öğünün havalarını. Ondan yana devamlı kaçsanlar buludu. Bir saat öğünün havasını almıştırıp etkendin ki. Ondan kontiyav açıqa vaxtta öğük çöğüm. Nemlik çıxırdıqan üskünü vağı, çiyaşçıyı dəb koymuz. Şunu koyuşunu unutup qamanla, bək kurğaqqa ötüdü. Burularınız kurğanın dək boğumudu ma? Çöntiyanın uçurba, mən bək yaxdırıp anlavadı ma? Qarşalımız diye uçurun əvətibdü, sizinmə qarşalımız ha? Әмді ма ұшырлажық кеп кетіп абай кепіміз өзіліп қалды, достлар. Бұ бір нәч күндікі ұсықта әқиқаттан әмді нұрғын айлы күнтияуылан өйінің температурасыны муапықлаштырып, сәл бір салқындап ұлтады. Лекен, достлар, ма күнтияу ачқанда қайыс күндікі программаларымызды ма деген деқат қылдыған нұқтыла ба. Мәселен, 2 саатті бір чоқым өйінің havasını almıştırmız, bir saat mında bir təbii havalanı almıştırmız, andan öyüge carşçı koyumuz, nemlik saklıqıca. Çünki kontiyo püle ve genki şamalı oğankin bək kurğaqlaşıp getirdi. Nemlik saklaşqalayı dikkatkımsaq bulmaydı, hanım kızla bolsun, ya ki aile azalır bolsun. Teri asraşqa dikkatkılısla, onun başqa bir vasıta kontiyonun aldığı gelip yetiş, ya ki özünü mə kontiyoğu tutuş qatdi. Bo'lmaydigan ish ya do'stlar. Masalan, bevosita o'zimizga shamol chiqadigan holatda tanshab qo'ysak, balkim o'pka yallig'i bo'lib qolishimiz mumkin, zukam bo'lib qolishimiz mumkin yoki har xil shamol daridigan kasallar bo'lsa, shamol darib qoldigan shunda bo'lib qolishi mumkin. Shunga kontiyonni o'zimizga bevosita tanshimaymiz do'stlar. Mush nuqtalarga alay diqqat qilaylik. Andinda esib qo'ydigan kontiyo bo'lib qolsa, bir maxsus bekitib qo'ydigan ashunda shamolni ustiga qartib chiqirib berdigan bir ashla nasi vaki. Ma shamolni to'saydigancha shuni epiktib olsanglar bo'ldi, bak qimmatmi emas ekan do'stlar. Ish qilib mush kontiyo ishlatishdimi? Salomatligingizga alay diqqat qilinglar. Ashsaq bo'ladi, lekin bak muzda kechib o'tishgin bo'lmaydi. Talab bilan uyning temperatura farqi 7 gradus atrofida bo'lsa bo'ladi. Deb mush mutaxassislarning ko'rsatmasini bir hafta burunqi programimizda sizlarga yetkazgan. Vang Yurcha Ali Nochirbamush

Hürmetlik radio dinleyiciler, keşkenle hayırlı olsun. Hayırlı akşam programımızı uğurlaştırılan yakınlık nakş köylerimizi yaktırıp anlaşılan ümit kılımız. Ben program riyasetçisi Örke Sultan.

Қошына саңғыш тұсла алдылың программ башынышы алды да қауды қаритсі тәмліген назырық өрімші шәрінің елі ақпаларығы қарап шықымыз. Давен шымал елі, яны итпақ елдің Дондалиян ғарыбы көтісінің жәнібті шымал ғуған еңіліші. İhtifak yolu, yani Minhua Kutsu'nun Cenab-ı Tinişlik yolunun Cenab-ı Şimal'ı oğlan yönelişi. Daven Şimal yolu, yani Dondalyan Garibi Kutsu'nun İhtifak yolunun Şimal'dan Cenab-ı oğlan yönelişi. İhtifak yolu, yani Cinyin yolunun Minhua Kutsu'nun Şimal'dan Cenab-ı oğlan yönelişi. Çanfango Şimal yolu, yani Çentangcan yolunun Yamalık Tegavotları yolunun Şimal'dan Cenab-ı oğlan yönelişi Katarlık yolu belirtilirdi. Tosıl şafalları biraz yığırken, kaga yolla saçetini durabanken. Şöpür ustam nazarı zanla ki devatkan yollardaki yolla ehvalları, havara ehvalları kandarak bu atıldı. Nek meydanda uçur yolla şarkılık, başka dostlarının iki önemli faydalanan kılışını metkilimiz. Barlık dostlarının iki yollarının, rabanın, seferinin, umuşluk, bir hatarı buluşunu metkilimiz.

Program başını şilen dostlarının kege hoşçakla ağa kıla bitip geldi. Ayşem gülerdimiz, kendi yokken dostumuz programlağa yitip kegelekini bildirip güllerini yollap da kızın karşalımız yekken oğulay gül çaylarınıza rahmet. Tortlarını yollap siz yekken oğulay, tuğulan gününüz emez de, tuğulan gününüz basa, tuğulan gününüz gibi mübarek olsun deyimiz. Eğer tuğulan gününüz bulmasa, her bir gününüz okşaşla, koşallık işi de buluşunu mütkülümüz hem de 174'nin barlık programlarını, özünüzge devamlı kamera kılışınızı, yakışı hazırlanışınızı mütkülümüz. Hürmetli radyoçular, bugünkü programımız ne? Mämtümün turgun orlugan, yasanmay kelgin namlıq naqşı bilen başlayımız. Qine hazırlanğaysılar dostlar.

Hürmetlik radyo dinleyiciler, emdi Patigüliz Hüseyin Nurlığın Lale Reyhan'ın Bolay namlıq naqşına könül huzurunuzda sunumuz. Merhamet.

Aziz dostlar, tövende yankun orlığan Ay kalbimge vekillik kılıdığı namlıq naqşını birlikte anlayımız. Merhamet dostlar.

Dostlar, uçurlarla devamlı karayımız uçurlardan. Amin gülademiz programlarını yaptırıp anlavat kalıqını bildirip uçurlarını yollup da rahmet. 110 deydi o kandavalın ziriyesi çörkeçe yakışma o. Mən keldim bana programlarını yaptırıp anlavat. Mən kaşkaya kemmem sildeyim bir miman kıvalay desem. Ne mi de kep bulanmay sildeyim örkeçe o. Anda uçurlarını yollup da köpten köp rahmet. Şimdi hoş bulduk, hırsan bulduk. Fırsatla uqası barımız. Cuma dostumuz köpten köp rahmet. Sizin onu devamlı 174'nin barlıq programlarını yaptırıp anlaşınızı. Ümit kılımız. Rahmet dostlar, bayman nadire yolga uçurduk, toluklu uçur yollabdı. Yani uğurunu muşu sayılı Erdoğan Çağ körgüden kilip, senden bir körgü çıkartan yandaş mı yolda bu adamda uçur yollabdı. Muş yolda kitap atkan yağımızı muş yolda mama çoğun dostlarımız, şoför ustamla alayla dikkat kımıyon şunlarına tevsiye kılımız, he dostlar, ümit kılımız. Hoşçun nasıl kadarlık dostlar, emdi Ablikim Abdurrahman uğurluğun, Esleymen seni namlıq nakşine, huzurunla asınımız. Merhamet dostlar.

0: 2054 418. Şinjan Jili Mablağ Silish Taraqqiyat Çekti Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duyğula sizni bir aram kılıdı. Yak sizni çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet eytiveylin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet eytkumba programı sizi.

Yarım degen naqsha. Yayırım dep izdep qan, yarım dep izdep qan. Aşta her xil şekil izdep qan. Çünki isim ma bizge kirgizge isim bilen avan yöndik isim oxşmaslıq mümkin. Lekin naqshanın ismi Can Yarım. Xətlərdə fərq buluş mümkin demekçi.

Dostlar, şunun bilen bugünkü sizge rahmet etkin bar programımızı müşahede akırlaştırmız. Programımızı yaktırıp anlığan, programımız katnaşkan barcanlığa köptün köp rahmet. Mikrofon aldı da Gülbostan Abduqadir. Növetçi muharir Malik Yasen.

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, etigeliğinden hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını ansınlan kaçalımız.
2: Her günü iştin çükende.
3: Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şinjan'a kilip, güzel manzaralarını tamaşa kılıp, Şinjan'ın kızgın, cüşkün keyfiyatını his kılın. İgiz tağ muzluğu, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşuydu, kündüzdeki avatlık davamlaşı batkan şehir kitsi, sizge özgücü tuyğularını bekışlaydı. Şinjan'a kilip, mezilik taamlağı iğiz dedi. Yıkımlık nakşa, lerzan usulladın huzurlu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şinjan yakşı cay. Şinjan'a kilişinizde karşılamız.

Qalbiga güzel arzu isteklanib kub, yeni bir kunni xush tabassum bilan kutib olgan qadrlik do'stlar, atayganlikingizga xayrli bo'lsin. Bugun 2026-yil 7-oyning 23-kuni, payshanba. Dehqonlar kalendari bo'yicha 6-oyning 10-kuni. Hayat demek, sevgi demek. Hayatınızdaki her bir mevcudat bir mucize. Siz her bir mucizeye barlık muhabbetiniz ve işençiniz bilen karsınız, bu hayatın ne kadar güzel ve kadirli kişilikini iskilisiz. Şuna dostum, her bir atkan tanrı hayatınız kılıngan hediye de bilin. Her günü serde

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illet alıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

avtomobilda, uyda, shundoqla har joyda 107.4 qatnash san'at radiosining programmalarini angla. Xushal minutlarda, ko'nglingiz yerim chaqladi. Yordamga muhtoj vaqtlaringizda yanada 107.4 qatnash san'at radiosining programmalarini angla. 107.4 qatnash san'at radiosi sizning ehtiyojingizga har vaqt quloq solishni xohlaydi.

Hürmetlik radyo anlayıcı dostlar, hem de iktidarlar programımızdan yurtdumdaki yenilikler sayısını bulsam. Qadirlik dostlar, bu sayyibimizda oldingi yarim yilda Shinjangda yangidan ko'paygan xotirjam iste'mol bo'yicha qo'sh va'da bergan o'rinlarning mingdan oshqanligi to'g'risida so'zlab beramiz. Bu yil 6-ning 30-chi kungacha Shinjangda to'r sirtida sababsiz mol qaytirishga va'da bergan o'rindan 266-si, xotirjam iste'mol qilishga va'da bergan o'rindan 768-si, ODR Yani istimal macerasının torda hal qilish karxanasının 324-i köpeyib istimal muhitini əlalaşdırış xizmetine yeni ilgirləş boldi. Bu yıl kirgenden bu yan Abdunum Rayuluk Bazar Nazaret Qiliş Başqoruş İdarisi dikkatni istimalçılarının hukuk mənbədi kapalatlı qilişdiki yadroluq vəzibigi mərkəzləşdirib. Xatirjam iste'mol qilishning maxsus tuzashni puxta qanot yoydirib, mexanizmni qayta shakllantirish, dal joyida aralab tekshirish, xalq turmushini tez tekshirish, qonunni qattiq ijro qilish qatorliq ko'p taraflama kuch chiqarish orqali iste'molchilarning huquq manfaatini qo'g'dash o'tkilini oldiga surib, bozor bexatarligi, tijoratchilarning samimiyat darajasi, ommaning iste'mol rozimanlik darajasini umumyuzlik o'stirdi. Mexanizm qurilish jihatida avtonom rayonlik bozor nazorat qilish boshqarish idorasi har qaysi viloyat, oblast, shaharlarning to'r sirtida sababsiz mol qaytirish, xotirjam iste'mol

0: Yer tabirganda birinchi inkas qijish, binadan sakrash yoki liftga chiqish bo'lmasligi kerak. Bular o'zi tanlagan xatarlik andiza deyiladi. Egiz qavatli binolarda o'ltirilgan aholilar oldi bilan tomning bulungida yoki ustal ostida zo'ngzayib o'ltirib, ikki qo'l bilan boshni qo'g'dab, badanni tugish. Tavrash to'xtaganda engishgan holatda palampaydan tushish, liftga chiqmaslik, keyiniga yonmaslik degan jonni saqlab qolish qoidasini asta ching saqlash lozim. Odatda uyda suv, oziq-tulik, qo'lchiroq, pishtek, doim ishlatiladigan dora qatorliklar qachilangan jiddiy ahvolga taqobul turish bo'xtisi tayyorlab, eshik oldidagi aplik choy qo'yib qo'yish kerak. Halqiliq paytida u jiddiy ahvolga taqobul turib, hayotni saqlab qola oladi.
1: Pizg'irim issiq qoplidi jahonni. Hayvatlik tog'lar o'tqash kabi yelinjar am. 7 ayının 23-cü günü bir yıl içindeki en sık mevsim tomuz mevsimi yetip geldi. Tomuz mevsimi de hava baş tomuz mevsimi dikildi mi bekrek ısıp gidiyordu. Takı çıkıp salkındaş, Şincanlıklarının yazdaki en özgeç intilişi. Yaylakta salkındaş bir tereptin kava pişirip, yeni bir tereptin muzdek tavuz yap, dalada konup, su oynap, yıldızlık asmandın huzurunluştun ibaret Tomuzdaki güzel tasarat 7 ayını paynam taşkınlık çöndürdü. Keyingi qitim baş güz mevsimini kutib olamiz.